0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Denenmelere karşı savunma yaratmak için basit bir öncüle ihtiyacımız var. O da şu: bütün denenmeler bir dizi ilahi sınırlamadır.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Hayatta hazırlıklı olmamız gereken zorunluluklar nelerdir? Ayete göre denenme kaçınılmaz deneyimlerden biridir. Kutsal kitap bunun herkes için geçerli olduğunu söyler. Hayatınızda asla bazı tutumlarla ya da bazı yollarla baştan çıkarılmayacağınız bir zaman olmayacaktır. Öyleyse ayartılara karşı hazırlıklı olmalıyız. Denenmelere karşı plan yapmalıyız demek istemiyorum. Ama denendiğimizde nasıl bir karşılık vereceğimizi planlamalıyız. Romalılar 13-12-14 şöyle der. Gece ilerlemiş, gündüz yaklaşmıştır. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden sıyırıp atarak ışığın silahlarını kuşanalım. Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın. Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Paulus, doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin diyor. Öyleyse bir uyumdan ya da bir uyum yaratmaktan ya da ayartıya uymaktan bahsetmiyoruz. Kutsal kitap ne diyor? Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Şimdi lütfen 1. Korintliler 10-12-13'e bakalım. Bu ayetlerle başlamak istiyorum ama konuyu incelerken başka anahtar ayetlere de bakacağız. Önce 12. ayet. Onun için ayakta durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Dostlar, hepimiz bu ayetten öğüt almalıyız. Şimdi 13. ayetle devam edelim. Bakın ne diyor. Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ayartıya karşı kendi savunmanızı yaratmak için basit tüm ayartılarda bir dizi ilahi sınırlama olduğu önerisiyle başlamak zorundasınız. O da şudur. Herkesi kusursuz şekilde tanıyan Tanrı, her şeyi tamamıyla kontrol altında tutan Tanrı'dır. Tanrı, evrenin egemenidir. Şimdi, eğer ben buna inanmazsam, şeytan ateşli yalan oklarını bana her çeşit ayartı olarak göndermeye başladığında, gerçekten çok zor bir zaman olacaktır benim için. Şimdi, 13. ayete geri dönelim. Bakın ne yazılı. Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. İnanıp inanmadığıma karar vermeliyim. Öncelikle Tanrı bir sınırlama koymuştur. Bu, katlanabileceğimden fazlası olmayacaktır. İkinci olarak Tanrı, her bir denenmenin beraberinde bizzat kendisi bir çıkış yolu tasarlamıştır. Şöyle diyebilirsiniz, ama sen benim nasıl denendiğimi bilmiyorsun. Dostum, bu nasıl denendiğinizi hiç değiştirmez. Tanrı, siz daha denenmeye girmeden önce çıkış yolunu zaten hazırlamıştır. Öyleyse başlarken 13. ayette söylediğimiz ana önermeye geliyoruz. Dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Şimdi izin verin size bunun ne demek olduğunu açıklayayım. Bu, Tanrı sizin denenmelerinizi kaldıracak demek değildir. Hiçbir ayette Tanrı'nın denenmeyi kaldıracağı söylenmiyor. Bunun yerine şöyle deniyor. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Dayanabilmemiz için, katlanabilmemiz için, diğer bir deyişle bu zorluğun içinden geçip ilerleyebilmemiz ve oradan zaferle çıkabilmemiz için. Öyleyse bu kadar yoğun denenmelere ve çekici şeylere karşı nasıl bir savunma oluşturabiliriz? Şimdi 2. Petrus 2:9'a bakmanızı, bu ayeti iyice incelemenizi rica ediyorum. Birazdan anlatacağım sebeplerden ötürü bu ayetlerin tümü çok önemlidir. Öyleyse bu ayetleri yazın ya da en azından kutsal kitabınıza küçük bir işaret koyun. Petrus şöyle diyor. Görülüyor ki Rab, kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Tanrı, bu denenmelerden bizi nasıl kurtaracağını bilir. Bu şu anlama gelir. Denenmenin ortasında baskı devam ederken ve biz Tanrı'ya yakarırken, Tanrı bizi nasıl kurtaracağını tam olarak bilir. Kendimizi savunma temelini inşa etmek için şu ana kadar ne yaptık? Kendi savunma temelimiz için öncelikle ilahi bir sınırlama vardır. Bu dayanabileceğimden fazla olmayacaktır. İkincisi, Tanrı bizim için bu denenmeden bir kaçış yolu zaten hazırlamıştır. Üçüncüsü, Tanrı karşılaştığım bütün denenmelerden beni nasıl kurtaracağını bilir. Öyleyse kendi savunmamızı bina ederken çok büyük bir temel güvencesi ve özgüveniyle başlarız. Bu konuşmamda size bunların iki ya da üçünden söz etmek istiyorum. Bu savunmayı nasıl inşa ederiz? Şu ana kadar söylediğim her şeyi Tanrı yapar. Yani sınırlamaları koyan O'dur. Kaçış yolunu açan O'dur. Ve her seferinde bizi kurtarma gücüne sahip güvenebileceğimiz yalnız O'dur. Şimdi soru şu. Bizim sorumluluğumuz nedir? Size bir soru sorayım. Eğer ayartılarla nasıl başa çıkacağınızı araştıracak olsanız, aklınıza ilk gelen şey ne olurdu? Aklıma ilk gelen şey, kutsal kitaba bakıp, bütün bu sıkıntılarla denenmiş birini bularak, denenmelerden nasıl başarıyla çıktıklarını incelemek olurdu. Denenmelerin üstesinden gelememiş, ayartıya düşmüş insanlardan ve sonuçlarından çok söz ettik. Denenmenin üstesinden gelmeyi bildiğini düşündüğüm kişiler arasında İsa Mesih kesinlikle birinci sıradadır. Şimdi Matta 26. bölümü açalım. Rabbimizin hayatındaki büyük bir denenme zamanını incelemek istiyorum. Burada olan şudur. Rab İsa Mesih Yahuda tarafından ihanete uğramıştı. Üst kattaki odadan ayrılmış ve öğrencilerini Getsemani bahçesine getirmiştir. Kendisi babasına dua ederken öğrencilerinin de onunla beraber dua nöbeti tutarak beklemelerini ve yakarmalarını istemiştir. Rabbin ettiği duayı dinleyin şimdi. Babasına Matta 26:39-41'de şöyle dua eder sevgili dostlar. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Size göstermek istediğim yer burası. 40. ayette şöyle diyor. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız, dedi. Rab'bin söylediğine dikkat edin. Burada Rab İsa Mesih, öğrencilerine kendilerini denenmelere karşı nasıl savunacaklarını anlatıyor. 41. ayette İsa Mesih şöyle diyor. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Uyanık durun ve dua edin diyor. Çünkü denenme yanı başınızda, dua edin ki ayartılmayasınız. Peki, savunmamızı bina etme inisiyatifini ele aldığımızda ilk adım nedir? İlk adım denenmelere karşı tetikte olmaktır. Çünkü bu ayetlerde anlatılan tam da budur. 41. ayette uyanık durun diyor. Bu sözcük ruhsal olarak tetikte olun anlamına gelir. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da tetikte olun demektir. Öğrenciler çoktan uykuya dalmışlardı. İsa Mesih onlara ruhsal olarak tetikte olun dedi. Görmenizi istediğim şey işte budur sevgili dostlar. Eğer hayatımda ayartılara karşı bir savunma inşa edeceksem, tetikte olma duygusu bina etmeliyim. Bu bir farkında olma durumudur. Şeytanın saldırılarına karşı farkında olma durumu. Şimdi şeytanın zamanlaması üzerine durmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi şeytan saldıracağını beklemediğimiz bir zamanda bize saldıracaktır. İyi bir başlangıç yapıp hadi gel de sana gününü göstereyim diyebiliriz. Ama bunu sakın yapmayın. Şeytan kurnazca, beklenmedik bir zamanı seçer. Saldıracağı kişiyi kurnazca ve beklenmedik bir anda yakalar. Kurnazca ve beklenmedik bir yönden yaklaşır. Diyelim ki yaklaşımını çözdünüz. O zaman farklı bir yol seçecektir. Demek istediğim taktik aynı, yeni bir şey de yok. Belki bu taktiği sizin üzerinizde ilk kez denemiyor olabilir. Ama uzun bir aradan sonra ilk kez olacak. Böylece birazcık daha farklı bir yaklaşımla karşınıza çıkıverir. Bildiğiniz gibi şeytan daima gardımızı düşürmeye çalışır. Şeytan bir strateji ustasıdır. Zamanını belirler, yerini belirler, kişiyi seçer, yöntemi seçer ve genellikle bunlar hiçbir şeyden kuşkulanılmayacak kadar masum görünürler. İsa öğrencilerine uyanık durun, tedbirli olun, dikkatli olun dedi. Karışıklıktan dolayı bu dönem hayatınızdaki tehlikeli dönemlerden biri olabilir. Tam anlamıyla ne olup bittiğini kestiremiyorsunuz. İsa Mesih'in söylediği şey öğrencileri üzdü. Çarmıh hakkında konuşmasıyla öğrencilerin kafasını karıştırdı. Çünkü İsa Mesih'in söyledikleri öğrencilerin istekleri ve beklentileriyle örtüşmüyordu. Olan oldu ve Petrus İsa Mesih'i inkar etti. Kutsal Kitap herkesin İsa Mesih'i uzaktan izlediğini söylüyor. İsa Mesih'in bu bölümde bahsettiği şey tetikte olmaktır. İsa Mesih sadece bir anlık uyanık olun demedi, sürekli uyanık kalın dedi. 1. Petrus 5:8'e bakalım şimdi. Bakın ne diyor? Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor. Bir aslan yutacak birini nasıl arar biliyor musunuz? Bir aslan çok sakince, çok sessiz, çok çevik bir şekilde ilerler ve aniden bir fişek gibi saldırır. Ormandaki en tehlikeli hayvan aslandır. Çok süratlidir, güvenilmezdir, çok sessizdir ve bütün kaslı yapısına rağmen çok sakince yaklaşır. Paulus ne diyor biliyor musunuz? Dikkatli olun çünkü şeytan kükreyen bir aslan gibi yutacak bir av arıyor. Öyleyse kardeşim, sen ve ben şeytanın ayartılarına karşı bir savunma inşa edeceksek, Tanrı'dan bize ayık olmayı öğretmesini istemeliyiz. Nöbet tutmalı ve çok dikkatli olmalıyız. Bununla ne demek istiyorum? Kutsal Ruh'un gücü aracılığıyla siz ve ben bunu Rab olmadan yapamayız. Görünürde olanlara değil ama gerçekte ne olup bittiğine dair Ruh'un hassasiyetine Rab olmadan sahip olamam. Öyleyse ilk adım tetikte olmaktır. Peki ikinci adım nedir? Şimdi dilerseniz Matta 26:41'e bakalım. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa Mesih onlara uyanık durun ve dua edin dedi. İsa Mesih ayartılara karşı savunma inşa etmenin bir adımının dua olduğunu söyledi. Kutsal Ruh aracılığıyla uyanık durmak için tetikte olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında denenmeler sırasında dua ediyoruz. Denenmenin yaklaştığını gördüğümüzde dua ediyoruz. Daha farkına varmadan önce dua ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Şimdi bunun üzerinde duralım. Sadece "Ah ya Rab, ayartılıyorum" demek yeterli değildir. Eski Ahit'ten birkaç paragrafa bakmanızı rica ediyorum. Şimdi Mezmur 50'ye bakalım. Davut denenme hakkında çok bilgiye sahipti. Mezmurlarında da denenmelere çok çok yer verdi. Tanrı Mezmur 50:15'te şöyle seslenir. Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. Şimdi burada duralım ve Mezmur 57:1-3'e bakalım. Acı bana ey Tanrı, acı! Çünkü sana sığınıyorum. Felaket geçinceye kadar kanatlarının gölgesine sığınacağım. Şimdi bu paragrafa bir işaret koymanızı istiyorum. Çünkü bu paragrafı ezberlemenizin iyi olacağını düşünüyorum. Bu paragrafı iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ne söylediğini ve nerede olduğunu iyi bilmeliyiz. Çünkü bu çok harika bir ayet sevgili dostlar. Başınıza gelmedik şey kalmadığında, yani şeytan ayartılarla size baskı yaparken denenmeden çıkamayacağınızı düşünebilirsiniz. O zaman Mezmur 57:1'e tekrar kulak verin. Acı bana ey Tanrı, acı. Çünkü sana sığınıyorum. Felaket geçinceye kadar kanatlarının gölgesine sığınacağım. Dikkat edin, söylenen şu: kanatlarının himayesinde tehlike geçene kadar saklanacağım. Felaket geçene kadar. Yüce Tanrı'ya, benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum. Gökten gönderip beni kurtaracak, beni ezmek isteyenleri azarlayacak, sevgisini, sadakatini gösterecektir. Burada yazar ayartı zamanında Tanrı'ya yakarıyor. Yakarmak önemli bir şeydir ama benim üzerinde durmak istediğim, ayartıya sürüklendiğimizi hissettiğimizde nasıl dua etmemiz gerektiğidir. Tanrı'ya yakarmalıyız. Ona şöyle demeliyiz: Tanrım, çaresizim. Eğer çaresiz hissediyorsanız kendinizi, Rabbe bunu söyleyin. Tanrı bu yaklaşımınızı işitmekten hoşlanır. Buna emin olabilirsiniz. Rab kibirli bir yakarışı sevmez. Rab, küçük bir aksilik var ve düşünüyorum ki senin de yardımınla bunun üstesinden gelebilirim. Hayır kardeşim, mahvolacaksın. Umutsuzluk içinde yakarmalıyız. Ey Tanrım, sana ihtiyacım var. Ey Tanrım, denenmede bir sınır çizeceğini söyledin. Ey Tanrım, bana bir çıkış yolu sağlayacağını söyledin. Tanrım, sadık olacağını söyledin. Denenmem sırasında bana yardımcı olacağını söyledin. İşte böyle umutsuzluk içinde yakarmalıyız. Tanrı'ya çaresizlik içerisinde yakarmak kutsal kitaba uygundur. Ey Tanrım, bana yardım et. Bunun neden böylesine önemli olduğunu göstermek ve dua etmemiz için bir yol olduğunu size açıklamak istiyorum. Dostlar, denenme sırasında şeytan füzelerini ateşlediğinde şeytanın düşüncelerine kapılabiliriz. Şeytanın düşünceleriyle düşünebiliriz. Hızla kendi düşünceleriyle besler insanı şeytan. Ama buna karşılık eğer Tanrı'ya yakarırsam yoğunlaştığım nokta Rab Tanrı'ya dönecektir. Düşüncelerim artık şeytanın aklıma koyduklarında değildir. Artık düşüncelerim içimde haykıran Tanrı'nın ruhuna aittir. Dikkatim artık Tanrı'dadır. Dikkatim beni günaha çeken şeyden beni doğruluğa çeken şeye geçmiştir. Rab bana her denendiğim an içimde yaşayan kutsal ruhun varlığını ve benim için çıkış yolunu zaten hazırlamış güçlü yardımcıyı hatırlatır. Ancak burada dua hakkında ikinci bir nokta var. Eğer şöyle diyorsanız, ey Tanrım, deneniyorum ve zayıfım. Ya Rab, ne kadar çok düştüğümü sen bilirsin. Tanrım, bu ayartıya teslim olduğumu biliyorsun. Bunu yapmanın ne kadar hoşuma gittiğini biliyorsun. Tanrım, bunu yapmamalıydım. Evet, böyle söylediğiniz zamanlarda ayartıya odaklanıyorsunuz ve ayartıyı önemsiyorsunuz. Tanrım, çok zayıfım. Bu denenmeye karşı ne kadar da zayıfım tarzındaki çaresizlik dolu yakarış, Tanrı merkezli yakarıştır. Çaresizlik içerisinde yakarmak Tanrı'ya odaklanmıştır. O, denenmeler karşısındaki yakarışlarımızı duyar. Eylemi gerçekleştirecek olan O'dur. Dua merkezimiz O'dur. Çaresizlik içindeki beni kurtarmaya kadir olan Rab Tanrım, sana teşekkür ederim. Bana bir çıkış yolu sağladığın için sana şükrederim. Denenmeye bir sınır koyduğun için teşekkür ederim. İçimde olan dünyadakinden daha güçlü olduğu için teşekkür ederim. Bu denenmede sana yakarırım. Sana inanıyorum, sana güveniyorum. İsa Mesih'in kanına sığınıyorum. Yanıtları vermen için yakarıyorum. Beni kurtarman için yalvarıyorum. Ben senin çocuğunum. Evet dostlar, size şunu söylemek istiyorum. Şeytan bu dualarla başa çıkamaz. Dualarınız Tanrı odaklı hale gelince zihniniz eski doğanıza buyruk vermeye başlar. Bu evrenin egemeni, her şeye gücü yeten Tanrı benim yüreğimde yaşıyor. Beni güçlendirecektir. Bir çıkış yolu var, o bana bu yolu gösterecektir. Artık zafere giden yoldayım. İşte bu nedenle İsa Mesih öğrencilerine Matta 26:41'de şöyle demiştir: uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Şimdi dilerseniz birlikte dua edelim. Göksel Baba, sözünde bize basit ve açık yöntemler verdiğin için teşekkür ederim. ve senin adını yüceltirim. Bu yöntemleri bizler anlayalım diye verdin. Kutsal Ruh her birimizin yüreğine bu adımların ne kadar önemli olduğunu kalıcı bir şekilde kazısın. Bize tetikte olmayı ve zaferli bir şekilde dua etmeyi öğretsin. Tanrı merkezli, Mesih merkezli, Kutsal Ruh merkezli dua etmeyi öğretsin. Ya Rab, sen bizi denenmeden çıkarmak için sadıksın. Senin yüce adını övüyoruz. Kurtarıcımız olan Rab Allah'ımızı yüceltiyoruz. Amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
2: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
5: Kolum çıktı sanırım.
2: Ambulans çağıralım mı hemen?
5: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
5: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
7: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
6: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 9. Bölüm. Birini günaha sokmanın cezası.
1: Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.
0: 10. Bölüm. Boşanma ile ilgili soru.
1: İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara öğretiyordu. Yanına gelen bazı Ferisiler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa karşılık olarak Musa size ne buyurdu dedi. Onlar Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir dediler. İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı dedi. Tanrı yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara karısını boşayıp başkasıyla evlenen karısına karşı zina etmiş olur dedi. Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine "Bırakın çocuklar bana gelsin." dedi. "Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez." Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin." Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum." dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir eksiğin var." dedi. "Git, neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak?" dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine "Çocuklar," dedi. "Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür? Devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydı." Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı. İsa onlara bakarak "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür." dedi. Petrus ona "Bak biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik." demeye başladı. "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz dedi. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek.
0: Yakup'la Yuhanna'nın dileği.
1: Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp "Öğretmenimiz, bir dileğimiz var. Bunu yapmanı istiyoruz." dediler. İsa onlara "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. "Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver," dediler. "Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz," dedi İsa. "Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?" "Evet, olabiliriz," dediler. İsa onlara, "Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız," dedi. "Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır." Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. "Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi."
0: Kör Bartimay'ın gözleri açılıyor.
1: Sonra Eriha'ya geldiler. İsa öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca "Ey Davut oğlu İsa, halime acı!" diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o "Ey Davut oğlu, halime acı!" diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu, "Çağırın onu," dedi. Kör adama seslenerek "Ne mutlu sana, kalk seni çağırıyor," dediler. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, gözlerim görsün," dedi. İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı," dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.
0: 11. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa 2 öğrencisini önden gönderdi. Onlara "Karşınızdaki köye gidin," dedi. Köye girer girmez üzerine daha hiç kimsenin binmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size "Bunu niye yapıyorsunuz?" derse "Rabbin ona ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek," dersiniz. Gittiler ve yol üzerinde bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları sıpayı çözdüler. Orada duranlardan bazıları "Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?" dediler. Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca adamlar onları rahat bıraktı. Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı. "Hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde hozanna." İsa Yeruşalim'e varınca tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü.
0: Meyvesiz incir ağacı.
1: Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı görünce "Belki incir bulurum," diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca, "Artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin," dedi. Öğrenciler de bunu duydular.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: Oradan Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka öğretirken şunları söyledi. "Evime bütün ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretisine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı.
0: İncir ağacından alınacak ders.
1: Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, "Rabbi bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş," dedi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. "Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın."
0: İsa'nın yetkisi.
1: Yine Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler onun yanına gelip "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bunları yapma yetkisini sana kim verdi?" diye sordular. İsa da onlara "Size bir soru soracağım," dedi. "Bana yanıt verin, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Yanıt verin bana." Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek, öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek," halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu. İsa'ya "Bilmiyoruz," diye yanıt verdiler. İsa da onlara "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
0: 12. bölüm. Bağ kiracıları benzetmesi.
1: İsa onlara benzetmelerle konuşmaya başladı. "Adamın biri bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni almak üzere bağcılara bir köle yolladı. Bağcılar köleyi yakalayıp dövdü ve eli boş gönderdi. Bağ sahibi bu kez onlara başka bir köle yolladı. Onu da başından yaralayıp aşağıladılar. Birini daha yolladı, onu öldürdüler. Daha birçok köle yolladı. Kimini dövüp kimini öldürdüler. Bağ sahibinin yanında tek kişi kaldı, o da sevgili oğluydu. Oğlumu sayarlar diyerek bağcılara en son onu yolladı. Ama bağcılar birbirlerine, "Mirasçı budur. Gelin onu öldürelim, miras bizim olur," dediler. Böylece onu yakaladılar, öldürüp bağdan dışarı attılar. Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Şu kutsal yazıyı okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler onu tutuklamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktukları için onu bırakıp gittiler.
0: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
1: Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisilerden ve Herodes yanlılarından bazılarını ona gönderdiler. Bunlar gelip İsa'ya "Öğretmenimiz," dediler. "Senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi?" Onların ikiyüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Beni neden deniyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım." Parayı getirdiler. İsa, "Bu resim, bu yazı kimin?" diye sordu. "Sezar'ın," dediler. İsa da, "Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin," dedi. İsa'nın sözlerine şaşa kaldılar.
0: Dirilişle ilgili soru.
1: Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler İsa'ya gelip şunu sordular. "Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam ölür, geride bir dul bırakır ama çocuk bırakmazsa kardeşi onun karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. İkincisi aynı kadını aldı. O da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu. 7'si de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. Diriliş günü ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi." İsa onlara şöyle karşılık verdi. "Ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir. Göklerdeki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Musa'nın kitabında alevlenen çalıyla ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım," diyor. "Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz."
0: En büyük buyruk.
1: Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona, "Buyrukların en önemlisi hangisidir?" diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. "En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur." Din bilgini İsa'ya, "İyi söyledin öğretmenim," dedi. "Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendisi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir." İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, "Sen Tanrı'nın egemenliğinden uzak değilsin," dedi. Bundan sonra kimse ona soru sormaya cesaret edemedi.
0: Mesih kimin oğlu?
1: İsa tapınakta öğretirken şunu sordu. "Nasıl oluyor da din bilginleri Mesih Davut'un oğludur diyorlar? Davut'un kendisi kutsal ruhtan esinlenerek şöyle demişti. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut'un kendisi ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur?" Oradaki büyük kalabalık onu zevkle dinliyordu.
0: İsa ikiyüzlü din bilginlerini kınıyor.
1: İsa öğretirken şöyle dedi. "Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde baş köşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır."
0: Dul kadının bağışı.
1: İsa tapınakta bağış toplanan yeri karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş değerinde 2 bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi."
0: 13. bölüm. Sonun belirtileri.
1: İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona, "Öğretmenim," dedi. "Şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak." İsa ona, "Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak," dedi. İsa Zeytin Dağı'nda tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular. "Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" İsa onları anlatmaya başladı. sakın kimse sizi saptırmasın dedi. Birçokları ben oyum diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki, önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, kutsal ruh olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı, iğrenç şeyin bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab seçilmiş olanlar kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tanıyın.
5: Radio Light.
3: 103.6.
5: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

get meaner and meaner every day. Evil is rapid.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: soğuk algınlığını besle, ateşi aç bırak diye eski bir atasözü vardır. Geçen haftalarda Umut Kadınları programında yüksek ateş hakkında konuşmuştuk. Soğuk algınlığı ve gripte ateş de yükselir. Ama grip mi yoksa soğuk algınlığı mı olduğumuzu anlamak bazen zor olabilir. Bu hastalıkların belirtileri nelerdir? Bugünkü Umut Kadınları programında size bu konuda aydınlatıcı bilgiler vermek istiyoruz.
1: Umut Kadınları'na hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün nasılsınız bakalım? Umarız iyi bir hafta geçirmişsinizdir. Yeniden buluştuğumuz için bizler çok mutluyuz. Soğuk algınlığını geçirmeyen var mıdır aramızda? Çok rahatsız edici bir hastalıktır, öyle değil mi? Öksürük, hapşırma, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve çoğunlukla bu belirtiler insanı perişan ediyor. Ama yatağa düşürmez. En azından ben öyle oluyorum. Sen nasıl oluyorsun Serapcığım?
0: Ben de aynı şekilde ayakta atlatıyorum. Çoğu zaman boğazım acıdığı zaman, gözlerimde sulanmalar olduğu zaman hiç yatmıyoruz, dinlenmiyoruz. Sonuçta 3 çocuk var, işler bizi bekliyor.
1: Sorumluluklar var ve ayakta kalmak zorundayız.
0: Kesinlikle. Peki soğuk algınlığı nasıl oluşuyor? Konuşacağız bugün. Nasıl tedavi edilir? Geçene kadar bu rahatsız edici belirtilere katlanmak zorunda mıyız? Yoksa onları hafifletmenin bir çaresi var mı? Bugün bunlara bakacağız seninle, değil mi?
1: Evet, bugünkü programda soğuk algınlığı ile gripin arasındaki farkı da öğreneceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Bir sabah kalktığımızda burnumuz tıkalıdır, boğazımızda hafif bir yanma vardır ve biraz başımız ağrır. Oh, hayır, ne olduğunu bilirsiniz. Soğuk algınlığı olmuşsunuzdur. Soğuk algınlığı ve grip herkesin geçirdiği çok yaygın iki hastalıktır. Bazı insanlar yılda iki kez ya da daha fazla soğuk algınlığı geçirebilirler. Bazıları ise soğuk algınlığına pek yakalanmazlar. Soğuk algınlığına ne neden olur? Tabii ki virüsler. Bu hastalığın size geçmesi için bir şekilde virüslerle temas etmeniz gerekir. Yani soğuk havada kalmak veya ıslanmakla soğuk algınlığına yakalanılmaz. Soğuk algınlığı olan birinin öksürükle veya hapşırmasıyla çevreye yaydığı virüsler yoluyla bu hastalığı kapmanız çok mümkündür.
0: İlginç. Genelde hani ceyran falan deriz ya, ceyran çarpar ama soğuk algınlığı oluşur. Hani dikkat et kendine deriz. Bizim büyüklerimiz, annelerimiz, anneannelerimiz hep böyle söyler. Sen de güzel bir yere değindin.
1: Ben bunu araştırırken gerçekten grip ve soğuk algınlığın arasındaki bir farkı çok fark etmiyoruz. Direkt ikisi için de şey diyebiliyoruz. Üşüttüm.
0: Evet, ama nasıl üşüttüm?
1: Evet, yani bunun detaylarını göreceğiz tabii ki ama öncelikle biz soğuk algınlığına bakıyoruz. Bu hastalık bizlere virüs aracılığıyla bulaşır. Virüs olan bir şeye dokunmamız ve daha sonra da elimizi ağzımıza veya burnumuza sürmemiz de olabiliyor. Örneğin soğuk algınlığı olan bir çocuk hapşırır ve sonra da oyuncağını eline alır. Böylelikle virüsler o oyuncağa geçer, ardından başka bir çocuk o oyuncağı eline alırsa ve sonra da elini ağzına ya da burnuna götürürse virüsler ona da geçmiş olur. Yani bu kadar kolaylıkla bulaşabiliyor.
0: Ve bugünümüzde çok yaygın şu anda.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Soğuk algınlığı genelde ciddi bir hastalık değildir. Kişinin burnu akar, boğazı kaşınır ve acır, hafif ateşi olur ve öksürür. Soğuk algınlığı virüsleri çok çeşitli olduğu için herhangi bir tedavisi yoktur. Tek yapabileceğimiz belirtileri hafifletmek olabilir.
0: Evet, soğuk algınlığı olan kişi hastalığın belirtilerini hafifletmek tabii ki ister. Yani burnumuz tıkandığında ve başımız, boğazımızın ağrıdığı zaman onları hafifletecek bazı şeyler yapabiliriz. Benim böyle bir şey başıma geldiği zaman, yani burnum tıkandı ve baş ve boğaz ağrısı olduğu zaman ben genelde eğer hafta sonu bunu yaşıyorsam ve bir programım yoksa dinlenmeyi tercih ediyorum tabii ki. Eşime rica ediyorum, çocuklarla ilgileniyor ve ben de dinlenmeye çalışıyorum. Ama çoğu zaman bu mümkün olmuyor. Eğer dinleyicilerimiz için mümkünse lütfen yatıp dinlenin. Bedenimizin iyileşmesi için evet, dinlenmeye kesinlikle ihtiyaç vardır. Çünkü beden, ne diyorlar ona, hani
1: metabolizması düşüyor.
0: Evet, gücünü yitiriyor. Anlayacağımız şekilde söylersek hani direncimiz zayıf kalıyor ve o zaman mikroplar daha ön plana çıkabiliyorlar. İkinci olarak da bol sıvı almamız çok önemli. Boğazımıza sürekli bol bol sıvı almamız lazım. Ilık, çay için, besleyici şeyler, meyve suyu, vitaminler ve virüslerin dışarı atılmasına kesinlikle yardımcı olacak bol sıvı almamız. ve burnumuzun tıkanıklığının giderilmesine de yardımcı oluyormuş bu bol sıvı içmek. Eğer ateşiniz yükselmişse ve daha önceki programda konuştuk, ateşimiz yükseldiği zaman vücudumuz susuz kalıyor. Bunun için devam etmemiz gerekiyor. Bol sıvı almamız lazım ama bu sıvı ne olmalı? Eğer soruyorsanız tabii ki su, bol su, meyve suyu ya da çay ve benzeri sıcak içecekler olabilir. Bitkisel içecekler tabii ki. Üçüncü olarak eğer baş ağrısı ve ateş varsa ağrı kesici alabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ancak her durumda mutlaka doktor kontrolünde olmak önemlidir.
1: Evet.
0: Kendi başımıza ilaç almak yerine lütfen doktora gidin. O en iyi ilacı size verecektir.
1: Çünkü bazen hani ilaç kullanayım derken vücudumuzun başka yerine de zarar verebiliyoruz. Mesela bende mide problemi var ve her ağrı kesici iyi gelemeyebiliyor. Alerjisi olan insanlar var. O yüzden hani küçümseyip aslında bir şey olmaz ben bir ağrı kesici içeyim dememek lazım aslında.
0: Evet, kesinlikle böyle bir durumda bilindik rahatsızlıklarımız varsa yani sağlık ocağındaki kendi doktorumuza başvurabiliriz,
1: evet,
0: aile doktorumuza. Dördüncü olarak burun tıkanıklığı normal nefes almamızı engellediği için tıkanıklığı giderecek bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Burnumuz rahatça akmasını sağlamak için hani ne yapabiliriz? Sonuçta soğuk algınlığının sonucunda oluşabilecek sinüs ve enfeksiyonların da önler biliyorsun.
1: Evet evet.
0: Burun tıkanıklığı.
1: Çok kötü ama o burun tıkanıklığı. Gerçekten gece insan uyuyamıyor, çok rahat nefes alamıyorsun. Her şeyini etkiliyor yani insanın burnu tıkalı olduğu zaman. Ne yapabiliriz bu konuda?
0: Yani tabii sağlık görevlisine sormak önemlidir. Sağlık görevlisine sormadan almamalıyız. Kendimiz için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bunlar az miktarda tuzu ılık suyla karıştırıp burnumuza çekmemiz doğal yollar. Deniz suyu mümkünse eğer yaz mevsimindeysek denize gidebiliriz. Ya da denizden su alıp burnumuza çekebiliriz.
1: Evet, tuzlu su gerçekten sen söylerken aklıma geldi. Dikkat ettim denizdeyken ya da denizden çıktıktan sonra burnumuz akıyor. Sanırım tuzlu su o genizlerimizi ve burnumuzu temizliyor bir şekilde demek ki.
0: Oğlumun da burnu tıkalıydı. Sürekli nefes burnundan alamıyordu, ağızdan alıyordu ve bu onun için çok zor bir durumdu. Doktora götürdüğümüzde en iyi doğal yolu bize tarif etti. Sağ olsun dedi ki işte denize götürdüğünüzde mutlaka bol bol deniz suyu çeksin burnuna dedi. Ona iyi gelecektir ve iyi geldi.
1: Dikkat ettiysen soğuk algınlığına bazen öksürük de eşlik ediyor. Yani burundan akan mukus boğazın arkasından aşağı inerken gıcığa ve öksürüğe neden oluyor. Bu mukusun bir kısmı öksürükle dışarı çıkıyor ve bu iyi bir şey aslında. Öksürük vücudun mukustan kurtulmasını ve nefes yolunu temizlemesidir. Biz çok rahatsız oluruz aslında öksürmekten ama öksürük bu işe yarıyormuş. Yani genizlerimiz arkaya aktığı için akarken gıcıklık yapıyor ve bu bizi öksürtüyor. O yüzden o mukusu yumuşak tutmak için bol sıvı tüketmek çok önemliymiş. Öksürük içinse bir ölçü limon suyunu bir ölçü balla karıştırıp her

0: hastalığın diğerlerine geçirmemek için ne yapmalıyız ve temas halinde bulunmayı çok seviyoruz. Evet. Ne bileyim öpmeyi çok seviyoruz. O yüzden bunlardan lütfen kaçınalım. Kimse alınmasın, darılmasın mümkünse. Öpmeyin.
1: Ya da mesela otobüsleri kullanıyoruz. Birçok şeyi kullanıyoruz.
0: Hapşıran
1: ve
0: insanlar oluyor.
1: Hapşıran, her yere dokunan insanlar hastalıklı mıdır, değil midir? Gerçekten ellerimizi de yıkamak önemli diye düşünüyorum.
0: Aynen ve en önemlisi hem yıkamak ama sürekli temiz tutmamız gerekiyor. Sık sık öksürdüğümüz, hapşırdığımız ve burnumuzu sildiğimiz için ellerimizi sıcak su ve sabunla sık sık yıkamalıyız. Ve diğer insanların da kullanacağı şeylere dediğin gibi dokunmamaya dikkat etmeliyiz. Yani doğru, sen bana dokunma.
1: Lütfen.
0: Sana bulaşmasın.
1: Lütfen öksürürken ve hapşırırken de ağzını kapatmaya çalış. Hasta olmak istemiyorum. Hatta kullandığın mendilleri de lütfen at, olur mu?
0: Farkında, sen şu an kapalı bir odadayız ve her an sana bulaşabilir. O yüzden bol bol vitamin iç. Rab korusun, gerçekten dikkat edelim. Kullandığımız kağıt mendili atmalıyız. Özellikle bez mendilse sıcak suyla yıkamalıyız. Ve sürekli görüyorsan etrafta bazıları var ki mendili alıyor, kullanıyor. defalarca. Yani bunu yapmayalım. Yediğimiz ve içtiğimiz mutfak eşyalarını ayrı tutmalıyız. Ayrıca bulaşıkların sıcak su ve deterjanla yıkandığından emin olalım ve öyle yapalım. Kaynar su dökmek temiz mutfak gereçlerinin sterilize edilmesini sağlayabiliyor. Grip soğuk algınlığına benzer ama daha da ağır.
1: Seyreden bir hastalık.
0: Kesinlikle.
1: Peki grip nedir?
0: Grip nedir? Ateş, eklem ağrısı ve bazen de ishalin eşlik ettiği şiddetli soğuk algınlığıymış. Aslında bu daha önce saydığımız öneriler grip için de yararlı şeyler. Yani birbirine bağlantılı ama grip çok daha ağır atlattığımız bir şeymiş.
1: Ve daha dikkat etmemiz gereken bir şey sanırım.
0: Evet, biliyorsun günümüzde çok fazla grip yüzünden hastanelerimiz doluyor. Ve ağır atlatanlar oldu. Hatta ölenler bile oldu.
1: Ve özellikle duyduğum kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla bu grip küçük çocuklar ve yaşlılar için çok tehlikeli. Çünkü çocuklarda ve yaşlılarda bronşite ve zatürreye çevirme olasılığı daha yüksek.
0: Evet. Bronşit akciğer ve bronşlarının, yani soluk borusunun akciğerlere giden iki koluymuş. Ve bronşçukların iltihaplanmasıyla meydana gelen bir hastalıkmış. Eğer öksürük göğüste ağrıya neden oluyorsa ve öksürük sesim derinden geliyorsa mukus çıkıyorsa bronşite yakalanmış olabilirmişiz. Bu durumda doktora lütfen gitmemiz gerekiyor. Umarım böyle bir şey dinleyicilerimiz kimse yaşamasın.
1: Karşı karşıya kalmaz. Evet, dikkat edelim o yüzden.
0: Versin.
1: Ellerimizi bol bol yıkamaya dikkat edelim.
0: Eğer kişinin ateşi yükselirse ve aşırı halsizlik ve soluma güçlülüğü çekiyorsa işte o zaman akciğeri iltihaplanması, yani zatürre olmuş olabilir kişi. Bu durumda da hiç beklemeden hemen acile doktora gitmeniz gerekiyor. Lütfen çocuklar ve yaşlılar da dikkat etsin kendine.
1: Bizler de dikkat edelim yaşlılarımıza ve çocuklarımıza diye hem kendimize hatırlatmak istiyoruz hem de sizlere. Konuşmamızı bitirmeden önce yüksek ateşle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Vücut ateşinin yükselmesi bir açıdan dediğim gibi iyi bir şeydir. Çünkü bu vücudun enfeksiyonla savaştığını gösterir. Ancak ateşimiz 40 dereceye yükselmesi özellikle küçük çocuklarda çok tehlikelidir. Bebeğin ateşini düşürmek için tüm giysilerini çıkarmalı ve soğuk olmayan serin suyla banyo yaptırmalıyız. Sonra iyice kurulamalı, hafif giysiler giydirmeliyiz. Başına ve göğsüne serin suyla ıslatılmış bezler koymalı ve bu bezleri sık sık değiştirmeliyiz. Ateşi düşmezse yeniden banyo yaptırabiliriz ve elbette ki bebeğimiz en kısa zamanda doktora göstermeliyiz.
0: Evet, şunu da belirtmekte fayda var. Yani genelde unutmayalım, bu tür hastalıklar, yani soğuk algınlığı ve grip türü hastalıklar çoğunlukla kış aylarında görülür. Ama şimdiki zamanda da görüyoruz ki mevsim değişikliklerinde de görülür.
1: Evet, yani
0: ilkbahar mevsiminde, sonbahar mevsiminde geçerken havaların iyi olması bazen bizi aldatıyor ve bu yüzden temkinli davranışı elden bırakırsak ummadığımız bir zamanda hasta olabiliriz. Evet sevgili dinleyiciler, gerçekten hepinize hastalıklardan uzak, sağlıklı ve esenlik dolu bir yaşam dileriz. Tabii ki programımızı kapatmıyoruz. Önce güzel bir müzik arasıyla kısa bir ara veriyoruz. Bu aradan sonra tekrar Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek.

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik arasından sonra programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Günümüz dünyasına baktığımızda gerilimleri, zorluk ve sıkıntıları ve hastalıkları görüp de bunlardan uzak kalmayı hiç istediniz mi? Ben istedim. Aklı yerinde olup da fiziksel, duygusal veya ruhsal acı çekmekten hoşlanan bir insan olduğunu hiç sanmıyorum. Ne yazık ki bu dünyada olduğumuz sürece sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz ama umudumuzu her şeye rağmen yitirmemeliyiz.
1: Her şeyin zamanı var. Evet, bu bölümde tarihin çok eski bir dönemine, yani Kral Süleyman'ın zamanına yolculuk edeceğiz. Bildiğiniz gibi kutsal yazılarda geçen Kral Süleyman tarafından yazılan metinlere göz atacağız. Kral Süleyman bilgeliğiyle tanınan bir kraldı. Onun bu sözlerinin yazılı olduğu metinlerden birinin adı Vaiz kitabıdır. Bu sözler ilk bakışta basit, insansal bir bilgelik gibi görünebilir. Buna rağmen vaiz kısmı son paragrafta belirtildiği gibi sağlam ve güvenilir bilgelikle doludur. Süleyman sözlerine güzel sözler bulmaya çalıştı. Yazdıkları gerçek ve doğrudur. Bilgelerin sözleri üvendire gibidir. Derledikleri özdeyişlerse iyi çakılan çivi gibi. Tek bir çoban tarafından verilmişler. Yazılarına bu şekilde son verir. Eğer bu bilge bir adamın nasihati ise bizim de onun söylediklerine kulak vermemiz bilgece olacaktır. O halde Kral Süleyman'ın yaşama dair söylediklerini dikkatle dinleyelim.
0: Bugün yine size Vaiz bölümünde yer alan Süleyman tarafından yazılmış çok güzel şiirden bir bölüm okumak istiyoruz. Bu şiirin hem okuması hoş hem de üzerinde durulması gereken bazı derin gerçekleri bizlere açıklıyor. Her şeyin zamanı var. Her şeyin mevsimi, göklerin altında her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var. Yas tutmanın zamanı var, oynamanın zamanı var. Kucaklaşmanın zamanı var, kucaklaşmamanın zamanı var. Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var. Saklamanın zamanı var, atmanın zamanı var. Yırtmanın zamanı var, dikmenin zamanı var. Susmanın zamanı var, konuşmanın zamanı var. Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var. Çalışanın harcadığı emekten ne kazancı var? Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği zahmeti gördüm. O her şeyi zamanında iyi yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. Kral Süleyman'ın iyi ile kötünün arasında yaptığı karşılaştırmalara dikkat ettiniz mi? Doğmanın zamanı var. Bu iyi. Öyle değil mi Serap? Bir de şifa vermenin zamanı var. Bu da harika. Gülmenin zamanı var. Bu daha da iyi. Sevmenin zamanı var. Bu da oldukça şaşılası.
1: Bu çok daha iyi şeylerin yanı sıra ama kötü şeyler de sıralanmış gibi, evet, gözüküyor. Ölmek ve yıkmak gibi. Korkunç görünüyor. Yani Süleyman her şeyin bir zamanı olduğunu, hı-hı, ve doğru zamanda her şeyin mükemmel olduğunu fark etmiş. Bu çok, evet, güzel bir şey. Ve bize de güzel şekilde ifade etmiş. Evet. Bu yaşamın kutsal dengesidir gerçekten. Hepimiz biliyoruz ki kim olursak olalım hem mutluluktan hem de acılardan, evet, payımızı alıyoruz.
0: Her şeyin iyi olduğunu düşünen aşırı iyimserdir. Öte yandan her şeyin kötü olduğunu düşünenlerse aşırı kötümserdir. Bizler, her birimiz dostlar, bizler Süleyman'ın nasihatine kulak vermeli ve gerçekçi olmalıyız. Yaşamda hem mutluluklar hem de acılar yaşayacağımızı kesinlikle kabul etmeliyiz. Her zaman her şeyin iyi olmasını beklemek de çok akıllıca değil. Peki her şeyin her zaman kötü olmasını beklemek akıllıca mı? Aslında o da değil. Aynen Süleyman'ın dediği gibi, iyi günde mutlu ol ama kötü günde dikkatle düşün.
1: Evet, vaizin ele aldığı diğer durumları da düşünelim. Her çiftçi toprağın dinlenmesi için dikime ara vermesi ve söküm yapması gereken bir zaman olduğunu bilir.
0: Evet.
1: Aynı şekilde gülmekten kaçınmamız gereken anlar olduğunu biliriz. Ama öyle anlar vardır ki yastayızdır ve ağlarız. Evet, her şeyin Tanrı tarafından belirlenmiş bir zamanı vardır. Bu gerçeği görmezden gelmek ve hiç acılarla karşılaşmayacak gibi yaşamak ne kadar gerçekçidir. Öte yandan üzüntülü olduğunuz zamanlarda da Tanrı'nın bereketlerinden zevk alacağımız bir zamanın geleceğini bilmeliyiz. Kutsal yazılarda ağlamanın bir gece sürdüğü ve sabahın da sevincin geldiği bildirilir. Dikkat ettiysen Süleyman, Tanrı'nın yüreklerimize sonsuzluk kavramını yerleştirmiş olduğunu fark etmişti. Yani yüreklerimizde Tanrı'yı arama arzusu, onun kutsal bilgeliğini ve sevgisini bulma arzusu vardır. Tanrı'nın bir şeyi niçin belirli bir biçimde yaptığını öğrenmeye dair bir özlem vardır. Evet. Onun yazılarında. Hı hı. Tanrı'nın yaptığı işlerin nedenini ve onun gelecekte neler yapabileceğini anlamayı isteriz. Ama Tanrı, Tanrı'dır. Ve o bize kendi düşüncelerinin, bizim düşüncemiz, yollarının da bizim yollarımız olmadığını bildirir.
0: Evet. Konuşmamıza Süleyman'ın şu sözleriyle son vermek istiyoruz. Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Yaşamdaki inişlerimize ve çıkışlarımıza dair doğru bir bakış açısına sahip olmak için şu gerçeği kabul etmeliyiz. Tanrı'nın yaptığı şeyler sonsuza dek kalıcıdır ve yüreğimizde Rab korkusu olmalıdır. Buradaki korku kelimesinin Tanrı'ya hürmet etmek, onun egemen gücüne ve bilgeliğine saygı duymak ve kendimizi onun isteğine teslim etmek anlamında kullanıyorum. Şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra programımızı yavaş yavaş kapatmak için bizler burada olacağız.

0: Sevgili dostlar, güzel bir müzik dinledikten sonra tekrar buradayız. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşmaktayız. Evet, şimdi sizlere Mücevher Kutumuzdan Bu Da Geçer adlı şiiri size okumak istiyorum. Başıma gelenlere şu anda dayanabilirsem eğer, yüreğim ne kadar çok yansa da, şu anım ne kadar zor olsa da, gece ne kadar karanlık olsa da, çevremdeki her şey yıkılırken sessiz ve serin kanlı kalabilirsem eğer, herkes benden kuşku duyarken, Tanrı'nın beni sevdiği gerçeğinin güvencesiyle, yüreğimde doğru olduğunu bildiğim şeylere inanmayı sürdürebilirsem eğer, karanlık sabahleyin yok olacak ve bu da geçecek bilirim. Bu bilgi bende kaldığı sürece, yaşamda beni hiçbir şey yenemez. Ne olursa olsun dayanabilirim. Çünkü Tanrı'nın tüm zincirleri kıracağını bilirim. O, zincirler ki karanlıkta beni kavrar ve beni korkuyla doldurmaya çalışır. Ama her gecenin bir sabahı vardır ve ben de kendi sabahımın yakında olduğunu bilirim.
1: Serap, çok kısa bir hikaye var. Aslında o hikayeyle programımızı kapatmak istiyorum. Bir gün bir kral varmış ve kral bütün adamlarını çağırmış. Adamlarına demiş ki, bana öyle bir yüzük yapın ki iyi zamanda baktığımda da beni bir şeyler için düşündürsün, kötü zamanlarımda baktığımda da bana bir şeyleri düşündürsün. Ve birçok adam düşünmüş, taşınmış, getirmiş değişik değişik yüzükler ama hiçbirini beğenmemiş kral. En sonunda içlerinden bir tanesi çok değişik bir yüzük yapmış krala. Ve kral bunu eline aldığında üstündeki yazı çok dikkatini çekmiş. Ne yazıyormuş üstünde biliyor musun? Bu da geçer. İyi zamanda baktığında iyi olduğuna güvenme. Bu da geçer. Kötü de olabilirsin. Ve kötü zamanlarında teşvik olurmuş ona. Üzülme. Bu da geçer.
0: Wow, güzel bir hikayeymiş. O zaman bize hatırlatacak ne olacak? Biz neye bakarsak?
1: Rabbe bakarsak her şey geçecek.
0: Kesinlikle.
1: Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her kışın bir yazı olduğu gibi kesinlikle bizim iyi günlerimizde, zor günlerimizde olacak ama Tanrı'da kaldığımız sürece Tanrı hepsinden, her şeyinden, galiplerden üstün olmamız için bize her zaman yardım edecektir.
0: Evet, bu yüzden hatırlayalım, Tanrı'nın yani Rabbin görmediği hiçbir şey yoktur. Hı-hı. Ona güvenmeyi seçmek önemli bir adımdır.
1: Amin.
0: Evet sevgili dostlar, sizinle birlikte olmak çok güzel. Burada Umut Kadınları programında Semire, seninle birlikte olmak çok güzel.
1: Seninle de, dostlarımızla da.
0: Evet, aynen. Şimdi programımızı kapatırken bize ulaşabileceğiniz e-mail adreslerimizi vermek istiyoruz. E-mail adresimiz
1: umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Sevgili dostlar, lütfen bize yazın.
0: Evet, hikayelerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bize mektup yoluyla da ulaşmak isterseniz PK5 34350 İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Haftaya tekrar güzel konularla görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Esen kalın.

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Hoşuna gitse de gitmese de hepimiz bir ruhsal savaşın içindeyiz. Ya şeytanın oyunlarına boyun eğeceğiz ya da Tanrı'nın silahlarını kuşanıp savaşacağız. Elçi Pavlus Efesliler kitabında Tanrı'nın silahlarını açıklamaktadır. Bize verilen ilk silah belimize kuşanacağımız doğruluktur. Bugün bu silaha neden ihtiyacımız olduğunu ve bu silahı en iyi nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Zafer kazanmak için kullanmamız gereken silahlarla ilgili çalışmamıza başlarken Efesliler 6. bölümü açalım ve belimizi gerçekle kuşatalım.
2: Tanrı seni seviyor ve yaşamın için harika bir planı var. Bunu pek çok defa duyduk ama bunun bir de doğal sonucu var. O da şeytan senden nefret ediyor ve yaşamın için yıkıcı bir planı var. Dünyada şeytan var. Şeytan Tanrı'nın düşmanıdır. Tanrı tarafından yaratılmıştır ama sonra gurur günahını işleyerek kendi karanlık ve kötü egemenliğini kurmuştur. Bizim de bu egemenliğin bir parçası olmamızı ister. Aslına bakarsan bizim bireysel çöküşümüz için çoktan planlar yapmış olması son derece mümkündür. Şeytan aynı anda yalnızca tek bir yerde bulunabilir. Ama buyruklarını yerine getiren kötü ruhlar olduğu için neredeyse aynı anda her yerde olduğu yanılsamasını verir. Kutsal kitaba baktığımızda adının düşman anlamına gelen şeytan olduğunu ancak bir diğer adının suçlayıcı ve iftiracı anlamına gelen iblis olduğunu keşfederiz. Aslına bakarsan şeytanın işini yapıyor bile olabiliriz. Elçi Pavlus'un kilise görevlilerinin eşlerinden söz ettiği 1. Timoteos 3. bölüm 11. ayette çok ilginç bir bölüm vardır. Elbette bu yalnızca ihtiyarların eşleri için değil, bütün erkekler için de geçerlidir. Eşlerin iftiracı olmamalarını söyler. Grekçesi şöyledir: eşler diabolos olmamalı, yani iblis olmamalı diyor. Birbirimize iftira attığımızda, telefona sarılıp başka bir Hristiyanı eleştirmeye başladığımızda, sorunu çözmek için hiçbir işe yaramayacak bilgiler paylaştığımızda şeytanın işini yaptığımızı fark ediyor muyuz? Onun yöntemi çok açıktır. Kendimize ait olduğunu sandığımız düşüncelerimizi zihnimize sokar. Böylece bu düşüncelerden korkmamamızı sağlar. Yaptığı budur. Örneğin Elçilerin İşleri 5. bölümde Hananya ve Safira adlı bir çift sattıkları bir mülk karşılığında aldıkları paranın miktarı hakkında yalan söylemeye karar verdi. Hepsini kiliseye vermiş gibi yaptılar. Aslında tam bir yalan değildi, beyaz yalandı. Mülklerini 1.000 dolara sattıklarını varsayalım. 500 dolarını kiliseye verdiler ve hepsini vermiş gibi yaptılar. Daha sonra Petrus evlerine girerek, "Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın," dedi. Şimdi Hananya ve Safira sabah kahvaltı sırasında bunun üzerinde konuşurken şeytanın da orada olduğunu bilseler dehşete düşerlerdi. Ama bilmiyorlardı. Çünkü şeytan gözle görünmez. Yalan söyleme fikrini zihinlerine o soktu. Onlar da ona itaat ettiler. Zihnimizi ve yüreğimizi günaha açtığımızda aslında bu tür düşüncelerin şeytan tarafından zihnimize yerleştirilmesi olasılığına da kendimizi açmış oluruz. Ayartmanın doğası budur. Zihnimize ne tür düşünceler koyar? Tabii ki intihar düşünceleri. Yalnızca bu değil, kutsal kitapta şeytani faaliyetlerle ilişkilendirilen pek çok günah vardır. Bölücülük, nefret, sahte suçluluk duygusu, öfke, büyücülük, ahlaksızlık, isyan. Kutsal kitaba göre bunların hepsi şeytanın zihnimize yerleştirdiği düşüncelere dayanır. Dolayısıyla muazzam bir savaşın içindeyiz. Bunun için bugünkü metnimizde Efesliler 6. bölüm 10. ayette Elçi Pavlus son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin der. 11. ayet iblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın der ve onun çok fazla hilesi vardır. Gözle görünmeyen savaş başlıklı dizimizde bu hilelerin neler olduğunu öğreneceğiz. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, Ne kadar harika. Girdiğimiz savaşların ve yaşadığımız çatışmaların çoğunu insanlara bağlarız. İşin içinde insanlar da olabilir ama bütün bunların arkasında kötü ruhların da olabileceğini unutma. Biz şeytanla karşı karşıyayız. Paulus karşı sözcüğünü 3 ya da 4 kez kullanır. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır der. Vay canına, ne kadar büyük bir savaşın içindeyiz. Bugün buradaki imanlılar bir savaşın içinde olduklarını düşünmüyorlarsa, şeytanın onlarla uğraşmadığına, onları rahat bıraktığına inanıyorlarsa, bunun nedeni şeytan için bir tehdit oluşturmuyor olmaları olabilir. Işığın egemenliğini ilerletmek için hiçbir şey yapamayacağından emindir. Bu yüzden şöyle der. İşte bir Hristiyan. Hristiyan olabilir ama karanlığın egemenliğine hiçbir zarar vermiyor. Onu kendi haline bırakacağız. Arkadaşlar, biz istesek de istemesek de bir savaşın içindeyiz. Şeytan bizden nefret ediyor ve bizi yok etmek istiyor. Şimdi hızlıca sorulması gereken soru, bu silahları nasıl kuşanacağımızdır. Bugün metnimizde söz edilen ilk silah üzerinde duracağız. Toplam 6 tanedir. 13. ayette şöyle diyor. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, Paulus dayanmak sözcüğünü sever, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. 14. ayet, böylece belinizi gerçekle kuşatmış olarak yerinizde durun der. Hadi belimizi gerçekle kuşatmakla başlayalım. Askerlerin kuşandıkları kemerler her şeyi bir arada tutuyordu. Kılıcı kuşandığı kemerinde olurdu. Burada sözü edilenin metal bir elbise olduğunu düşünenler vardır. Askerin karşılaşacağı savaş için çok önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Metnimizde böylece belinizi gerçekle kuşatmış olarak yerinizde durun dediğine dikkat edin. Çok kısaca kutsal yazılarda bulunan gerçeğin bazı özelliklerine ve daha sonra bunların uygulamalarına bakalım. Her şeyden önce gerçeğin Tanrı tarafından tesis edildiğini görürüz. Yeremya 10. bölüm 10. ayet. Ama gerçek Tanrı Rab'dir der. Kutsal yazıların tamamında Tanrı'dan gerçek olarak söz edildiğini görürüz. Tanrı'nın dışında onu yargılayabilecek bir standart olmadığını her zaman aklımızda tutalım. Her şeyin standardı Tanrı'dır. Evrenin ve yaratılışın tüm diğer yönlerinin yargılandığı temel standarttır. Dolayısıyla Tanrı gerçeğin Tanrısıdır. Şimdi şeytan yalanın babası olsaydı ne yapardı? Bu arada o yalanın babasıdır. Hatta kutsal kitap onun hakkında şöyle der. İsa Ferisilere, siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır dedi. Vay canına. Onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Şeytanın gerçeğe ne kadar karşı olduğunu görüyor musun? O gerçekten nefret eder. Şeytan hiç gerçeği söyler mi diye sorabilirsin. Cevap evettir. Söylemek zorunda olduğunda söyler. Örneğin yeni antlaşmadaki İsa'nın huzurunda duran cinlerle ilgili şöyle öyküler vardır. Cin, biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın diyordu. İsa'nın huzurunda olduğu için bunu itiraf etmek zorundaydı. Ama bunun dışında şeytan her zaman yalan söyler. Her zaman aldatır. Şeytanın yalnızca yalan söylüyorum dediği zaman, tabii sana söylerse, doğru söylediğinden emin olabileceğimiz söylenebilir. Çünkü o her zaman yalan söyler. Yıllar önce Bunyan Kutsal Savaş adlı bir kitap yazdı. Kitap nasıl bir zihinsel savaşın içinde olduğumuzu gösteriyor ve insan ruhundan insan ruhu olarak söz ediyor. Aslında yerin adı insan ruhudur. Diabolos cinlerle insanı nasıl kandıracaklarını tartışmaktadır. İçlerinden biri diğerine şöyle der. Onları kandıracağız, ayartacağız. Sonuçta her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Yalan söyleyeceğiz, yalan söyleyeceğiz, yalan söyleyeceğiz.

Şeytanın her zaman inanmamızı istediği ilk yalan Tanrı'nın iyi olmadığıdır. Örneğin bunu Adem bahçesinde görebiliriz. Hile yapıyorsak, yalan söylüyorsak, gerçekten de şeytanın işini yaptığımızı fark etmek bizi kendimize getirir. Onun uzmanlık alanıdır. Yalanlar, yalanlar, yalanlar. Arkadaşlar, bugün ağzınızdan gerçekten başka bir şey çıkmasın. Tanrı bizim tarafımızdadır. Yapmamız gereken şey, düşmana karşı savaşabilmek için belimize gerçeği kuşanmaktır. Bugün seni kendini gerçekle çevrelemeye teşvik ediyoruz. Onun yardımıyla bugün her konuda doğruyu söyleyebileceğini kendine söyle. Tanrı sözünü konuşacağız çünkü şeytanın üstesinden gelmenin yolu budur. Bugün bize katıldığın için teşekkür ederiz. Amacımız bitiş çizgisine kadar Tanrı'yla olan yolculuğunda sana yardımcı olmaktır.

7 bölümden oluşan, gözle görünmeyen savaş dizisinin ikinci mesajı olan Belimizi Gerçekle Kuşatalım adlı mesaja bugün başlamış olduk. Bir sonraki programda şeytanın inanmamızı istediği yalanlar ve belimizi gerçekle kuşatmaya neden bu kadar çok ihtiyacımız olduğunu konuşacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, hani biraz farkındalık oluşturarak, biraz da denge kurarak bir şeylerin arasında. Bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Yine herkese sesleniyoruz. Gençler, hep genç kalanlar. Böyle hiç yaşlanmayacağım diyenler. Hoş geldiniz
1: evet,
0: efendim.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz çok önemli. Çünkü günümüzde gerçekten ciddi anlamda böyle önderlik eden bir konu teknolojide.
1: Evet.
0: Nedir bu konu? Yapay zeka. İnanılmaz şekilde hayatımıza girdi ve herkes yapay zekadan bahsediyor. Hı hı. Hadi bakalım Gamze bir girişini yapsın, hı hı. Sonra başlayalım ufak ufak konuşmaya.
1: Evet, bugünkü konumuz gerçekten çok önemli dediğin gibi. Yani diğerleri az önemli demiyorum ama bu son günlerde ciddi anlamda çığır açan bir konu. Yapay zeka hakkında konuşacağız bugün. Bazıları inanılmaz beğeniyor, bazıları ise sanatı öldürebileceğinden veya bazı meslekleri bitirebileceğinden çekiniyor. Ne olursa olsun ortada bir gerçek var. Çağımıza ayak uydurmak için yapay zeka okuryazarlığımızı geliştirmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Ben bayılıyorum. Sen seviyor musun? Nasıl aran yapay zekayla?
1: Yani bir dönem genel olarak teknolojiyle bayağı cebelleştim. Yani böyle nedense bilmiyorum. Belki bizim dönemsel olarak bir şey var. Her şeyi sanki elle yapmamız gerekiyor gibi bir şey vardı. Ama sonra baktım ki hayır. Yani bu da öğrenmem gereken şeylerden bir tanesi. Ve gerçekten bu da çok geliştiren bir şey. Zihni her an sürekli yeniliyoruz çünkü. Nasıl bilgisayar kendine sürekli bir update ediyor, biz de zihnimiz onunla birlikte yeniliyoruz gerçekten. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben
1: çok
0: de yararlı. Kesinlikle. Birincisi çok eğlenceli. İnanılmaz
1: evet.
0: Eğlenceli. Ama
1: kesinlikle.
0: Biz tabii kendimizi suçluyoruz. Ya ben şu an tembellik mi yapıyorum? Bir tane düğmeye basıyorum ve her şey oluveriyor.
1: Evet.
0: Onun yerine acı mı çekseydim falan gibi. Çünkü
1: evet.
0: Hani sanki ne kadar emek harcarsak o kadar iyi olacak,
1: olacak
0: gibi düşündüğümüz
1: gibi.
0: İçin evet bu doğru bir açıdan. Ama bazen bazı şeyleri kolaylaştırmak ilerisi için, işin ilerisi için daha yararlı oluyor gerçekten de. Ve yapabileceklerimizin sınırları gitgide genişliyor.
1: Evet, gerçekten
0: o yüzden çok
1: öyle.
0: Büyük keyif alıyoruz. Ben böyle geceleri uyumayıp bütün akşamını yapay zekalı bir şeyler yapmaya çalışarak geçiren insanlar tanıyorum. Bir şeyler üretiyoruz, bir şey üretmemizi sağlıyor her şeyden önce. Daha doğrusu aslında o üretiyor da biz üretiyormuş gibi hissediyoruz. Aslında elimizdeki parçaları birleştiriyoruz biraz biraz ve o inanılmaz keyif veriyor. Aslında böyle üretmeye üşenen kişiler için birebir müthiş, çok fazla acı çekmediğimiz, çok çaba sarf etmediğimiz bir şey. Ama bir yandan ortaya çıkanlarla "Aa evet ben bir şey yaptım." teşviği alıyoruz ve o bize daha fazla üretme, biraz daha fazla efor sarf etme böyle gücü veriyor. Nasıl diyeyim
1: evet,
0: yani belki biraz da dijital anlamda ilham veriyor.
1: Evet.
0: O açıdan ben gerçekten çok seviyorum ve her alanda da pek çok alanını denedim. Nelerde nelerde kullanılabiliyor birazdan bahsedeceğiz sanırım.
1: Hı-hı.
0: Ama tabii ben şimdi önce bu kadar konuşup girişi uzatmayayım. Senin çılgın soruların vardır yine başlayalım Gamzeciğim istersen.
1: Evet sen yapay zeka kullanıyorsun değil mi?
0: Kullanıyorum tabii ki.
1: Evet.
0: Kullanıyorum hem de nelerde kullanıyorum.
1: Evet.
0: Bir tanesi var mesela böyle çöp adam çiziyorsun ve onu normal bir portreye çeviriyor yani.
1: Çok
0: ya da
1: şeyler
0: mesela
1: var,
0: manzara resmi sen sadece böyle ilkokulda o çizdiğim sana iki dağ arasından böyle akan nehir falan oradan güneş yükseliyor. Klasik vardır ya çizdiğimiz resimler. Onları inanılmaz çok güzel böyle doğa resimleri haline getiren bir tanesi var. Bir tanesi yine ne çizerseniz çizin onun çeşitli tablo gibi böyle sanat eseri gibi versiyonlarını çıkarıyor. Ve Gamze bilir ben çöp adam çizmekten böyle çöp adamdan ileri gidemiyorum.
1: Natürmort çok güzel yapıyorsun. Sen kabul etmesen de yapıyorsun.
0: Ama yani gerçekten el yeteneğim yok. Geçen gün aldım elime işte tabletle çiziyorum. Yamuk yumuk bir şeyler çizdim ve onu gayet güzel, çok sevimli bir hale, karikatürize bir hale getirdi. Çok hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Gerçekten çok eğlenceli ve inanılmaz bir şey. Biz ona öğretiyoruz, o bize öğretiyor.
1: Evet,
0: o yüzden çok keyif alıyorum. Video editleyicilerini kullanıyorum. Onun haricinde herkesin kullandığı bu sohbet ettiğimiz versiyonunu kullanıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum. Bugün sınavım var. Ve sınavlara hazırlanırken bile ona soruyorum sürekli. Çünkü doğru mu anladım, kontrol etmek istiyorum. Kısacası ben yapay zekayı çok çok çok kullanıyorum.
1: Evet.
0: Kullanacağım da.
1: Evet. Bence de kullanmalıyız zaten gerçekten. Yani gelişim önemli. Peki neler yapabiliyoruz yapay zekayla başka?
0: Her şey yapabiliyoruz. Müzik yapabiliyoruz.
1: Hı-hı.
0: Yani birincisi bütün araştırmaları yapabiliyoruz. Bir şeyleri analiz edebiliyor. Analiz edebiliyor, karşılaştırabiliyor, fikir yürütebiliyor. Bize fikir verebiliyor. Bunu her şey için kullanan var. Öncelikle üretmek için dedik, hani resim çizmekte kullanan var. Evet, işte o zaman bütün görsellerimizi bununla oluşturabiliriz. Eklentiler var, size sunum hazırlıyor. Sunum metnini başka bir kelime işlemcisinden yazdırabiliyorsunuz. Bana şu konuda bir sunum metni yazar mısın diyorsunuz, yazıyor. Yani gayet de başarılı diyebilirim ki %80 oranında başarılı. Açıkçası ben insan eliyle yazılmış onlardan kötü sunumlara rastladım o yüzden. Evet, tabii ki hatalar yapıyor ama hani diyebilirim ki vasatın üzerinde. Size otomatik olarak sunumlar hazırlayan, o slaytları açabilen, şablonlardan bahsetmiyorum, doğrudan sunumu hazırlayabilen eklentiler var. Sonra videolarınızı müziğe göre, ritme göre fotoğrafları denk getiren vesaire, video editleyen yapay zekalar var. E fotoğraflarda biliyorsunuz bazı uygulamalar, mesela siz inci küpeli kızı koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki bunun devamını getir ve onu sadece bir kesit olarak alıp devamını, ortamı tamamen tamamlayabiliyor. Sonra üç boyutlu animasyon vesaire gibi işlerde çalışanlar bilir. Üç boyutlu mekanları doğrudan oluşturabiliyor. Eskiden bir küreyle ışık vesaire alınırdı falan filan, onlar panoramik olarak oluşturulurdu. Doğrudan kendisi fotoğrafları vesaire birleştirip bunu yapabiliyor. Ya müthiş şeyler bunların her biri. Müzik yapabiliyor. Yani evet, biraz belki demo olarak kulağa plastik geliyor sesler ama zaten demolar öyle yapılır.
1: Evet.
0: O yüzden böyle çok basit müziklere ihtiyacınız varsa size müzik yapabiliyor. Fikir sorduğunuzda fikir verebiliyor. CEO olarak kullanan var. Yani bir hikaye var mesela, diyor ki birisi, bende $1000 var, şimdi uydurmayayım, tam hatırlamıyorum da. $1000 var, iş başlatmak istiyorum, ne yapayım? Ve adım adım adama o işi kurduruyor. Ve aslında oradaki ufak tefek hileleri akıl ediyor.
1: Evet.
0: Yani hile hani kötü anlamda değil ama şöyle yapar gibi böyle yapmak, hani işin uyanıklık kısımlarını falan da söylüyor.
1: Akıllıca.
0: Ondan sonra kararlar. Diyor ki şimdi müşterilere şu e-maili gönder ve o e-posta yazılı olarak veriyor. Sadece kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ve bu şekilde onun işini büyütmesini sağlamış. Bu şekilde kullanılabiliyor. Dahası kod yazabiliyor ama tabii ki bir şey sıfırdan, baştan yapamıyor. Ama modülleri, hani ufak ufak parçalarını yazabiliyor. Ya da kod yazdıysanız eğer bunun hatalarını bulabiliyor. Ve yani bu konuda da diyebilirim ki %70'in üzerinde başarılı. Çünkü bazı basit şeyleri, hani çok böyle acemi bir yazılımcının da yapabileceği şeyleri yapmak için zaman harcayacağımıza, hani o zaten o kısmı yapıyor ve daha ileri düzeyde, ileri seviyede olan kısmını da insanlar yapıyor. Çok keyifli, çok keyifli, inanılmaz keyifli.
1: Gerçekten öyle.
0: Yani şöyle bir şey yapabiliyorsunuz sıfırdan, bana şöyle bir metin yazabilir misin? Ya da diyelim ki bana bir iş fikri yaz. İş fikrini yazıyor. Sonra başka bir yapay zekaya gidiyorsunuz. Bana firma adı bul. Buluyor. Slogan bul. Buluyor. Hep bunlar farklı farklı uygulamalar ama yapabiliyor. Bana logo yap. Yapıyor. İyi kötü bir şey yapıyor. Kullanılabilir düzeyde yapıyor. Sonra mesela diyorsunuz ki bana bir sunum metni hazırla. Evet, bunun sunumunu yap. Tamam. Programlar var. O sunumu size sesli olarak okuyor. Yani seslendiriyor baya baya. Ve gerçekten yapay zeka ile yapılmış animasyon İnsanlar var, onlar anlatıyormuş gibi videolar yapabiliyor. Araya gitmemiz lazım. Başka neler yapıyorsun? Bunları da söyleyeyim, evet. Sonra bir araya gidelim. Ve o videoların üzerine bir de altyazı koyabiliyor. Kendisi otomatik, siz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. İnanılmaz bir şey. Hatta dilleri çevirip ona göre altyazı koyabiliyor. Ve yani bunları da diyebilirim %70'in üzerinde bir başarıyla yapıyor. Ve hızla gelişiyor. Çünkü biz de bu kadar hızla kullanmaya başladığımız için biz öğretiyoruz, o öğreniyor. Süper. Yapay zekayı seviyorum. Aman ne kadar seviyormuşum. Amma konuştum. Hadi bir araya
1: Eğlenceli.
0: Gidelim.
1: Evet. Şöyle

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve bugünkü konumuz yapay zeka okuryazarlığı. Buna uyum sağlamak durumundayız. Öyle gibi geliyor bana, yoksa çağın gerisinde kalacağız.
1: Evet.
0: Ve Gamze'nin gerçekten çılgın sorularıyla devam ediyoruz. Buyurun efendim.
1: Bu gerçekten önemli sorulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bu ilerlemeye karşı durmamız gerekiyor mu?
0: Evet, herkes bu konuda zaten
1: ikiye bölündü. Tedirginlikleri var
0: herkesin. Herkesin var. Birincisi, zaten bazı mesleklerdeki kişiler bayağı tedirgin. Neden? Çünkü mesleklerini kaybetme olasılıkları olduğunu düşünüyorlar. Dönem dönem buna benzer şeyler yaşandı. Çok eskilere gidersek, sanayi devriminde hemen sonrasında "Hayır efendim, ben elimle bu kazakları öreceğim" diye hala devam edenler, makinalara güvenmeyenler oldu mesela. Ama şöyle bir şey var. Hala el yazması mı yazalım? Şimdi mesela o döneme geri baktığımız zaman bize saçma geliyor. Ya artık hani matbaa icat edilmiş. Niye el yazması elinle kopyalayasın? Hani niye kısa sürede bir sürü üretmek varken o kadar uzun sürede bir tanecik üretesin? Evet, tabii sanatsal bir çalışma olarak yapılabilir ama gerek kalmıyor. Sonra işte neden dokuma tezgahlarında yapılmasında ben hala elimle yapmaya çalışayım? Zamanında bunlara da direnilmiş, daha sonrasında zaten gidişat bunların olması gerektiğini göstermiş. Şimdi de biz hala şunu yapmaya çalışıyoruz. Hayır, ben yapayım, kodları ben yazayım, videoyu kendim ellerimle editleyeyim. Zaten müdahale edebiliyoruz yaptıklarına. Yani onun yaptığı iş hiçbir şekilde yorumlanamaz değil ki. O yüzden işimizi kolaylaştıracak en değerli şeyin zaman olduğu bir dönemdeyiz. Eskiden belki çiftçiler için tarlanızla belirli bir süre ilgileniyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz, bazen nadasa bırakıyorsunuz, bazen ekinlere büyümesi için bırakıyorsunuz. Hayvanlarla ilgilendiğiniz belirli bir süre var ama zaman genel olarak insanların kendisine aitti eskiden. Artık çalışma hayatımız inanılmaz yoğunlaştı.
1: Evet.
0: O yüzden nereden zaman kazanabilirsek kendi hayatımızı o kadar o zamana aktarabiliriz.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: O yüzden de karşısında durmanın bence çok bir anlamı yok.
1: Yok.
0: Mantıklı şekilde kullanalım yeter.
1: Evet. Uyum sağlamamız gerekiyor kesinlikle. Yoksa geride kalıyoruz dediğin gibi seninle.
0: Ayrıca da ben bu mesleklerin gerçekten yok olacağını düşünmüyorum.
1: Yani evriliyor. Farklı yönlere doğru evriliyor. Yani zaten yine konuşacağız gerçi ama örneğin şu anda mesela ciddi şekilde çok güzel programlar var ve programlarda istediğiniz, yani sanatla ilgili bahsediyorum. İstediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Evet. Ama bu demek değil ki elinizle çizimi bırakacaksınız. Hayır. Yine de buna ihtiyacımız var. Çünkü sonuçta onu hissetmek de çok önemli bir şey. Onu yaparken onun hissiyatını sağlamak da çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda da bunu teknolojiyle de ilerletmek çok çok daha önemli tabii ki.
0: Kesinlikle, evet. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden önünde durulması gereken bir şey değil. Hatırlıyorum. Bir aralar böyle analog fotoğraf makinalarından dijitale geçerken ne işte aman dijitalde bir şey şöyle hani kötü olarak algılanmıştı. O da bir şey mi canım falan, bakın ben ne yapıyorum uzun
1: olur
0: pozlamayla
1: öyle şey
0: falan gibi. Evet. Ve o zaman fotoğrafçılar gerçekten çok sıkıntı yaşadı. Çünkü normalde bizde filmler yaşımız ortaya çıktı. Filmler vardı efendim. O filmleri götürürdük, tab ettirirdik ve onların işte karanlık odaları vesaireleri vardı. Dolayısıyla daha çok fotoğrafçı vardı ortada. Fotoğraf basılı olarak aldığımız zaman heyecanlanırdık, bakardık. Çünkü önceden görme olasılığımız olmuyordu fotoğrafları. Sonra dijital fotoğraflar çıkınca fotoğraflar çoğaldı. Zaten önceden görebiliyoruz. Hatalar azaldı. Bazen çok önemli mesela bir tatil olur ya da bir gün olur. Düğündür, dernektir, doğum günüdür vesaire. Ve mesela o fotoğraflar yanabiliyordu.
1: Evet.
0: Şimdi de silinebiliyor ama bir şekilde kurtarabiliyoruz geri.
1: Geri alabiliyoruz.
0: Ama o zaman yanıyordu mesela, gitti. Yani yapacak bir şey yok. O zamanlarda fotoğrafçılar da fotoğrafçılık ölüyor mu diye düşündü. Buna dayanabilenler, yani durumu anlayıp da dijital fotoğrafçılığa geçmesi gerektiğini anlayanlar hemen Photoshop vesaire gibi yani editleme programları kullanmaya başladılar.
1: Öğrenmeye başladılar.
0: Bunları öğrendiler ve onlar daha uzun süre devam edebildi. Hala mevcut olanlar bir şekilde bu durumları kullanarak ya dijital olarak bir şeyleri kullanarak ya yine hani düğün fotoğrafçılığıdır vesairedir vesairedir devam edebildiler. Ama hayır efendim, ben sadece analogda kalacağım deyip de kendini geliştirmeyenler maalesef ciddi anlamda zarar gördü. Evet. Orası da doğru.
1: Evet, kesinlikle. Peki yapay zeka bu kadar gelişiyorken insanın rolü neye doğru evriliyor?
0: Çok güzel bir soru.
1: Evrilecek ya da.
0: Biz her zaman elimizdeki materyalleri kullanabilen yaratıklarız.
1: Evet.
0: Bize işte alet verdiğin zaman onlarla bir şey yapabiliyoruz. Ya da bize doneler verdiğin zaman onları birleştirip bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Genel olarak zaten zeka böyle bir şey. Yani zekanın zaten gidişata uyum sağlaması lazım. Hı hı. Şimdi yapay zekanın bize verdiği şeyleri kullanarak bir şey yapabileceğiz. Ya da oraya prompt denen, yani girdiler yazıyoruz, ona göre yapıyor ya. İşte o girdileri yazarken en yaratıcı şeyi yazabilmek, neyi aradığını bilmek, aradığınız şeyi bulmak için ne yazacağınızı bilebilmek. Zaten yapay zeka okur yazarlığı böyle bir şey. Okutulara evet bana muhteşem bir şey yap deyince kendiliğinden onun muhteşem anlayışına göre bir şeyler tabii ki yapar ama nasıl kullanacaksınız? Kod gibi olmasa da o prompt denen şeylerin içerisinde işte bunun stili nasıl olsun, hangi ne bileyim ne tarzda olsun ya da ne renklerde olsun, işte arka yani fonu olsun mu, arka plan olsun mu olmasın mı vesaire bir sürü bilgi verebiliyorsunuz. Dolayısıyla tam aklımızdaki şeyi ya da benzerini, belki bazen daha güzelini çıkarabilmek için evet, öncelikle buna hakim olmamız gerekiyor. Yani yaratıcılığımızı bir şekilde belki elimizle değil ama yine zihnimizle kullanıyoruz.
1: Evet, gerçekten.
0: Onu doğru yönlendirmeyi becerebilmemiz
1: gerekiyor.
0: Gerekiyor. Ve bir de işte elimizde hani bir video, bir şey. Bu elimizdeki ufak tefek şeyleri birleştirerek büyük projeler yapabiliriz. Daha büyük projeler. Her şeyle kolaylıkla yapılabilmiş, her projede sunumlar, videolar, görseller, bir sürü sosyal medya kullanımı, her şeyi yaklaşık olarak yaparak daha büyük projeler, sınırları daha geniş projeler, normalde koca koca ekipler gerektiren şeyleri artık tek başımıza yapabiliyoruz. Tek başımıza değil tabii canım, yapay zekacığımızla.
1: Birlikte.
0: Evet. Hadi yine bir ara verelim, ondan tamam, sonra asıl evet, sorularımıza geçelim.
1: Bu arada bize yorumlarınızı, bu konuyla ilgili sorularınızı ya da sizin fikirlerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Kısa bir aradan sonra konumuza devam ediyoruz. Neydi bugünkü konumuz?
1: Bugün yapay zekadan konuşuyoruz.
0: Gamze çok da sevmiyor yapay zeka.
1: Yapay zeka okuruz.
0: Ne olacak? Mesleğinden mi olacak?
1: Yok, almayacak, alamaz. Tam da onun üzerine şu an bir soru soracağım sana.
0: Hadi sor bakalım.
1: Ufacık değindik ama bence birazcık daha konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yapay zeka sanatı öldürür mü?
0: Sanatı öldürmez. Sanatın
1: öldüremez.
0: Evrilmesine sebep olur.
1: Evet.
0: Hatta daha detaylandırır, daha büyük yine projeler çıkacaktır.
1: Hı-hı.
0: Yani normalde yapılmamış şeyler artık hani birazcık postmodernizmin söylediği bir şey vardı ya, zaten artık her şey yapıldı. O yüzden artık içerik değil biçim önemli,
1: evet,
0: noktasına gelmiştik ya. İşte bundan da, bu kısır döngüden de bizi kurtaracak bir şey aslında.
1: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Çünkü
1: gerçekten
0: artık içeriksel olarak da daha büyük büyük büyük şeyler yapabiliriz.
1: Hı-hı.
0: Bir de zaten düşünsenize büyük sanat projelerinin olduğunu ve yüzlerce sanatçı da katılabilir.
1: Evet.
0: Eğer açık kaynak yapılırsa.
1: Hı-hı. Gerçekten öyle. Peki bir de tabii şöyle bir durum var. Öğretmenler için durum nedir? Ya da ne olacaktır?
0: Ya birincisi, eğitimde çok demokratikleşiyoruz.
1: Evet.
0: Öğretmenler için bir açıdan iyi, bir açıdan kötü. Şu açıdan kötü. Herkes şununla şu anda cebelleşiyor, bütün öğretmenler.
1: Hı-hı.
0: Öğrencileri makale yaz diyoruz, bir ödev yaz diyoruz, şunu özetle diyoruz diyelim ki.
1: İnternetten yazıyorlar.
0: Ve onu maalesef, evet, yapay zeka yazdırıyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra tabii bu metni oraya kopyalayıp bunu sen mi yazdın deyince yapay zeka evet ben yazdım diyor. Öyle yalan söyleyen bir yapay zekamız yok. Doğru söylüyor çok şükür. Buradaki olay şu. Öğrencilerin o yazma süreçleri, asıl bir şey üretme, o nöron bağlantılarının kurulması, bir şey üretirken o bilgiyi sahiplenme hali, üretmeye geçiş için, o bilginin sindirilmesi için, genişletilmesi için gerçekten önemli. Evet, not alabilmiş oluyor öğrenci ama normalde o şeyi yapmayı bilmiyor oluyor.
1: Evet.
0: Ha, iş hayatına girdiğinde yine aynı şeyi yapabilir. Yine aynı şeyi yapabilir. Ama orada da çok gerçekten iyi kullanmak gerekiyor ki yapay zekayı.
1: Hı hı.
0: Yoksa herkesinki aynı sığlıkta kalırsa ortalama aynı fikirler hep ortaya çıkacaktır.
1: Evet, orada işte kişinin özgün yaratıcılığı
0: ön plana çıkıyor.
1: Evet, çıkmış oluyor. Evet.
0: Evet. Ama yani bazı araştırmaları ne bileyim saatlerce araştırıp saatlerce okumak yerine işte şu kaynakları bana araştırıp şu konuda bir şeyler işte nedir yazar mısın, söyler misin demekte bence bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Öğretmenler bu şekilde çalışma kağıtları, materyaller hazırlayabilirler, ders planlamasına yardımcı olabilir, nasıl daha ilgi çekici hale getirilebileceğiyle alakalı fikirler verebilir. Öğretmenler açısından olumlu yanları da var. Yani evet, kötü yanı öğrenmenin ölçülebilirliği azalıyor. Birazcık şaibe karışıyor diyelim işin içine.
1: Hı hı.
0: Ama diğer yandan gerçekten de bize inanılmaz sonsuzca bir materyal tasarımı imkanı veriyor.
1: Evet.
0: Ve bu çok önemli çünkü çocuklar da artık aynı türde kitaplardan, aynı türde okuma parçalarından vesairelerden bıktı. Ve herkese farklı farklı, ne bileyim, mesela farklı okuma parçaları, farklı konuşma konuları, farklı sorular verebilecek, daha fazla üretebilecek, daha çok çeşitliliği olabilecek bir kaynak. O yüzden bence kesinlikle öğretmenler için çok yararlı.
1: Çok yararlı, evet. Yani kesinlikle ellerinde bir materyal, ekstra materyaller olması açısından çok yararlı. Ama öğretmenlerin bir de şöyle bir korkusu olmuştur diye düşünüyorum yani. Acaba biz yetersiz mi kalacağız? Hayır, öğretmene kesinlikle fiziksel olarak ve ruhsal bir köprü olarak öğretmene direkt olarak ihtiyacı var. Yani öğretmen mesleğini kaybetmeyecek. Böyle bir şey yok yani bence.
0: Evet, öğretmenlik zaten bunu belki başka bir bölümde konuşuruz ama
1: evet,
0: değişen, evrilen bir şey. Eskiden öğretmen odaklı bir eğitim vardı. Daha sonra öğrenci odaklı bir eğitim oldu. Daha fazla etkinlikler olsun. Evet, ben dersin 15 dakikası dersi anlatayım. Daha sonrasında öğrenciler onunla uğraşarak, didinerek, bir şeyler yapmaya çalışarak kendileri bulsunlar ne yapacaklarını. Çünkü ancak bu şekilde öğrenilebiliyor. Ezberlenilen bilgiden çok hayır gelmiyor. Onu işlemeniz, kullanmanız lazım. Şimdiki halde de evet, videolar olacak ve çok kolaylıkla ortaya videolar çıkarılabilecek. o dersi anlatan, o konu hakkında konuşan, tamamen yapay zeka üretimi videolar yapmak çok kolay. Hani en fazla yarım saatimizi alır, almaz bile. Öğrencilerin her yerden eğitime ulaşması kolaylaşıyor. Ama öğretmeni yine soruları soracaklar, yaparken yönlendirici olması için ve daha ziyade kişisel gelişimleri için öğretmene ihtiyaç duyacaklar. Neden? İnsan sosyal bir varlık. Hepimiz gördük, hani bütün genç nesil bayılıyorlardı videolardan bir şey dinlemeye, internette bilgisayar başına bir şeyler yapmaya. Pandemi sürecinde bu çevrim içi öğretimde ne gördük? Sıkıldık.
1: Evet.
0: Öğrenciler artık ağlamaya başladı. Çünkü aslında fiziksel olarak öğretmenin varlığı öğrencilerde öğrenme için teşvik oluşturuyor.
1: Evet.
0: Yani öğretmenin artık görevi öğrenme açlığı oluşturmak.
1: Gerçekten öyle.
0: Yoksa bilgilere...
1: Merak sağlamak. Aynen, ona yönlendir. Merak.
0: Aynen öyle.
1: Yaratacak şeyler.
0: Yoksa bilgilere her yerden zaten ulaşılabiliyor.
1: Evet. Mesela böyle bir deneyimim benim de oldu. Çünkü hep biz mesela kendi dönemimizde bilgisayarlar olmadığı için doğal olarak elle her şeyi yapıyorduk.
0: Hı-hı.
1: Ama şimdi şu anki süreçte öğretmenliğimizde artık bilgisayarlar var, iPad'ler var, programlar var ve öğrencilerin bazıları resim dersleri yaparken yani klasik şeyler kullanmak istemiyorlar. Sonra bir arkadaşım dedi ki bana, bilgisayar öğretmeni arkadaşım dedi ki bir program var dedi. Bunda böyle maket tarzında yapılar oluşturabiliyorsun. Resim de ya belki deneyebilir, yapabilir bunun üzerinde dedi. Ve gerçekten o öğrencim onu yapmak istedi, onu tercih etti. Ondan sonra ve harika işler çıkardı.
0: Evet,
1: çok,
0: çünkü...
1: Çok güzel, çok farklı şeyler yaptı yani gerçekten.
0: Elle de çizerken tabletlere çiziliyor artık. Yani
1: evet.
0: Siz bir sanatçı olduğunuz zaman gerçekten pür sanat için yapmıyorsanız.
1: Evet.
0: Bir tablo üzerinden tuvale vesaireye boyalarla bir şey yapmadığınız sürece geri kalan diğer dallar, grafik, görsel iletişim tasarımı,
1: hepsi
0: falandır filandır, her şey, moda tasarımı, iç mimarlık, yani aynı zamanda tabii dış mimarlık da, her şey artık programlarla yapılıyor. Dolayısıyla zaten tabletleri dijital kalemlerle çiziyoruz. Ha şöyle, motor kaslarda bir problem var. İleride bu el kasları için ciddi problem olacak. Bu ayrı bir mesele. Çünkü kullanılmaya kaslarda güçlenmiyor. Yani bu eller ileride kalem tutmakta zaten zorlanmaya başladı. Makası tutamayacak, bıçağı da tutamayacak.
1: Evet.
0: Yani yemek yaparken bile sorun yaşamaya, elleri güçsüz bir insanlık ortaya çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. El kontrolü olmayan bir insanlık ortaya çıkmaya başlayacak. Bu biraz ürkütücü bir açıdan bakıldığı
1: evet,
0: zaman.
1: Gerçekten.
0: Ama normalde eğer 3 boyutlu çizimleri bir program üzerinden yapmak istiyorsa zaten... Hani neden acı çeksin? Yani illaki kağıda, kaleme ihtiyaç yok. Yani kaleme ihtiyaç artık kalemler de elektronik. O yüzden ya bu bir geçiş süreci gerçekten ve bizim de böyle hayır asla bu olmaz demememiz lazım. Ben kendi adıma hani bir Y jenerasyonu kişisi olarak şunu söyleyebilirim. Mesela şunu tartışıyorduk öğrencilerle. Neden e-kitap olarak okumuyoruz bütün kitapları? Neden basıyoruz? Boşu boşuna ağaçlar kesiliyor diyorlar. Doğru. Yani ağaçların kesilmesi kötü bir şey ama iyi bir amaçla kesiliyorlar. Bende de ama o kağıda dokunma isteği. Çünkü uyarana ihtiyacımız var. Sadece görsel uyaran insan vücudunun sağlığı için yeterli değil. Gerçekten dengesizlik oluşturabilecek bir şey ve bir noktada bu depresyon sebebi. Dokunulmamak işkence olarak bile kullanılan bir şey. Neticede benim o kitaba dokunmam lazım, o kağıdın kokusunu almam lazım. Gitgide daha az kokuyu ayırt edebilir burunlarımız olmaya başlıyor. Yani hassasiyetimizi yitiriyoruz, insani duyularımızı yani daha az görüyoruz, daha az koklayabiliyoruz, daha az şeyin tadını ayırt edebiliyoruz ki bu bence hoş bir şey değil. Hadi yine bir araya gidelim, yine çok konuştuk.
1: Evet, bu arada... Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bu konuyla alakalı fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hemen söze geçelim çünkü bu süremizin sınırlılığı içerisinde gerçekten de yapay zeka ile alakalı değinebileceğimiz kadar çok şeye değinmeye çalışıyoruz. Radyo Light'tasınız, yine de aramıza yeni katılanlar için başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yapay zekadan dediğimiz gibi bahsediyoruz. Evet, evet Gamzecim, bir sonraki soruya geçelim.
1: Evet, madem bu kadar önemli dedik, yapay zeka okuryazarlığımızı nasıl geliştirebiliriz? Bu konuda birazcık belki konuşabiliriz. Örneğin temel kavramları öğrenebiliriz.
0: Evet, öncelikle temel kavramları öğrenmek gerekiyor. Evet. Çünkü yani şimdi aramızda da bir dil oluşuyor aslında. Her seferinde yeni bir şey hayatımıza girdiğinde o bir dille, bir iletişim biçimiyle birlikte giriyor hayatımıza. O yüzden de bu tür kavramları bilmek yapay zeka okuryazarlığının nasıl bir önceki aşamada sosyal medya okuryazarlığı vardı, şimdi yapay zeka okuryazarlığının olmazsa olmazı. Bu kavramlardan bahsetmek ister misin, terimlerden?
1: Evet, makine öğrenimi, derin öğrenme. Hı-hı. Yapay sinir ağları, hı-hı, veri madenciliği, hı-hı, doğal dil işleme gibi temel kavramlara aşina olunabilir.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi burada genel olarak bu kavramları tek tek anlatmaya çalışırsak sanırım süremiz yetmeyecek ama
1: evet.
0: Yapay zekanın en güzel yanı derin öğrenme ve biz ona öğretiyoruz. Yani sadece internetteki mevcut şeyleri araştırarak bir şey yapmıyor. Geçenlerde bir soru sordum mesela, bana bir cevap verdi. Sonra dedim ki yanlış. Bak dedim, şunu iki kere yazdın ve dedim bu cevap yanlış. Sonra bana dedi ki araştırdı. Evet dedi, özür dilerim. Bir de özür diliyor. Doğrusu şu şekilde dedi ve cevabını değiştirdi. Şimdi o benden onun yanlış olduğunu öğrendi. Çünkü belki onun güvendiği bir kaynakta da yanlış yazıyordu. Ve sürekli olarak mesela ben diyorum ki şunu şunu karşılaştır, ona göre bana şunları söyle. Ve o karşılaştırırken öğreniyor, sürekli olarak öğreniyor. Zaten yapay zeka kullanırken önce bizim onu beslememiz gerekiyor bir yandan, ona göre ona bir şeyler sormamız gerekiyor, yoksa kuru kuru genel geçer bir cevap verir. Ama kendi durumunuzu doğru düzgün açıklayıp bakın hani şu şu şu şöyledir böyledir, ben de şöyle biriyim, durumlar şöyle şöyle diye açıklayıp sonra fikir sorduğunuz zaman çok daha duruma uygun, gerçekten çok daha yaratıcı cevaplar verebiliyor.
1: Evet, kaynakları inceleyebiliriz.
0: Şimdi ben saydım ya, böyle şunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor, işte sunum yapıyor, resim, video seslendirmesi, müzik, kod yazmak vesaire, bir sürü şeyden bahsediyoruz. Bu programların hepsini bilmek, yani tanımak lazım. Olur da ihtiyacımız olursa neleri kullanacağız? Kitap adı bilmek gibi bir şey. Belki hani eskiden çok eski topraklar bilirler, ansiklopedi falan biliyorduk, evet, ya. Ya da hani böyle güvendiğiniz siteler vardır. Eğer bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız gidersiniz oradan bakarsınız. Bu da onun gibi bir şey. Duvarlarınızı boyatacaksanız bir boyacı çağırırsınız. Bu da aynı şey. Bir resme ihtiyacınız varsa görsel işleyen programları bilmek gerekiyor. Öncelikle o yüzden bu kaynakları araştırmak gerekiyor. Ki artık görsel işleyen programlar eskiden sadece bir taneydi. Ve biz genelde onu takip ediyorduk. Sonra birden ondan daha iyisi, ondan daha iyisi vesaire
1: daha
0: çıkmaya
1: çeşitli
0: başladı. Gitgide gerçekten inanılmaz boyutlara ulaşıyor işler. O yüzden kaynakları bilmek önemli.
1: Önemli. Sonrasında uygulamaları keşfedebiliriz.
0: Evet, bütün uygulamaları, bütün kaynakları, bilgisayar üzerinde ya da telefon üzerindeki versiyonları var. Ya da bunların eğitimleri var. Bunların okuryazarlığıyla alakalı hemen eğitimler çıkmaya başladı. İçerik üreticileri hemen videolar hazırladılar bazı platformlarda. Bu bütün açıklamalara, bütün kaynaklara, bütün uygulamalara, her şeye ulaşmak gerçekten bizim hakimiyetimizi hemen geliştirmemiz için çok önemli.
1: Evet.
0: Başka
1: etik ve güvenilirlik konularına dikkat edebiliriz.
0: Etik ve güvenilirlik konuları çok ciddi bir mesele. Hı. Çünkü bazı siteler mevcut olarak mesela Gamze'nin yaptığı resimle benim yaptığım resmi birleştiriyor. Ve ortaya çıkan şey aslında ikimizin telif hakkını, ikimizin emeğini içeriyor. Dolayısıyla bazı sitelerde tabii ki ticari olarak kullanmak için ödeme yapmak zorundasınız. Kendinize cici bir tane resim yapmışsınızdır, onu da sosyal medyada kendi hesabınızda kullanmışsınızdır ve ticari olarak kullanmıyorsunuzdur. O zaman problem yok, ama eğer işin içine profesyonel kullanım, yani ticaret girerse bunların telif haklarıyla alakalı çok ciddi sorunlar çıkıyor. Akademik açıdan bir şeyler size yazdığında siz kendiniz yazmış gibi yapıyorsunuz. Halbuki o yine belki bazı metinleri bir araya getirerek yapıyor. Şimdi biz normalde kitaplardan araştırarak ya da internet üzerinden kaynaklardan araştırarak yaptığımızda biliyoruz ki kaynak belirtiyoruz. Yoksa intihale giriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla başkalarının emeklerine de saygı duymak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Pratik projeler geliştirebiliriz.
0: Pratik projeler geliştirmek çok önemli.
1: Hı-hı.
0: Neden önemli? Diyoruz, videoları izliyoruz. Şimdi anlatıyorlar. Bakın bunu yapabiliyor, onu yapabiliyor, bunu yapabiliyor. Sonra tamam kapatıp oturup yine kendi hayatımıza geri dönersek bizim hayatımıza yapay zeka bir şey katmış olmuyor. Kullanmaya başladığımızda bir şeyler olmuş oluyor. Hani en kötü ihtimalle bazı görseller oluşturup bu görsellerle bir video yapmak. Hani şunu hepimiz yapabiliriz. Bir programı kullanır arka plan müziğini yaparız. Bir programı kullanır bazı görseller oluştururuz. Ya da işte fotoğraflarımızı editleriz.
1: Evet.
0: Başka bir programı kullanırız. Video haline getiririz bu aldığımız şeyleri.
1: Başka bir programla müzik üstüne ekleyebiliriz.
0: Evet belki. Ve en sonunda bu videomuz var. Belki arada bir dış ses olarak metin ekleyebiliriz. Ve böyle şeyleri hepimiz artık yapabiliriz. Özellikle öğrenciler, sunumlarınızda böyle şeyler yaparsanız ileride muhtemelen iş hayatınızda zaten bu şeyleri yapmanız gerekecek. O yüzden şimdiden bu konuda hakim olmak, hakimiyet sağlamak çok önemli. Ben bayılıyorum. Öğrencilerime diyorum bana bir sunum hazırlayın. Oo, böyle müthiş sunumlar geliyor. Çok hoşuma gidiyor.
1: Çok keyifli.
0: Gerçekten çok keyifli. O yüzden hani elinizden geleni ardınıza koymayınız. Hemen bir proje kendiniz bulun ve bu bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Kendiniz sosyal medyadan paylaşabilirsiniz ve bunu kullanarak gerçekten büyük kitlelere de ulaşabilirsiniz. Kısacası yapın. Eğer o şeyi kullanmazsanız bir işe yaramaz. Yani kullananların tabii ki de işine yarayacak yapay zeka. Sadece hakkında bilgi sahibi olup uzak duranların değil.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir araya gidelim mi?
1: Gidelim. Sonrasında tekrardan burada olalım. Bu arada siz bize lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Başka
1: geldiniz.
0: Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün yapay zekadan bahsediyoruz. Daha da hayatımızı kolaylaştırmak için şu yapay zeka okuryazarlığını halletmemiz lazım. Çok önemli şeyler bunlar. Başka dikkat etmemiz gereken şeyleri geçelim.
1: Evet,
0: süremizin sonuna geliyoruz.
1: Topluluklarla etkileşimde bulunabiliriz.
0: Evet, çünkü
1: yapay zeka.
0: Nasıl ki bisiklet kullanıyorsanız bir bisiklet grubuyla bir arada olmak güzel. Beraber antrenmana gidilebilir, gezilere gidilebilir, yarışlara katılınabilir. Aynı şey yapay zeka için de geçerli. Bazı topluluklar bir araya geldiğinde yapay zeka kullanarak çok çok çok büyük projeler oluşturabilirler. Dünya çapında projeler oluşturabilirler. O açıdan birbirimizi beslemek için ya da şöyle bir şey yaptım, şu sonucu aldım, böyle yapınca böyle oluyor diye birbirimize geri bildirimde bulunmak için çok önemli. Okuryazarlığımızı en kısa sürede geliştirmenin en iyi yollarından biri.
1: Evet.
0: Başka.
1: Yapay zeka teknolojilerini kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Potansiyel riskleri, olası sonuçları değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet, çok rica edeceğim. Buna dikkat edelim. Bir,
1: evet.
0: Her verdiği cevap doğru
1: değil. Olmayabilir. Evet.
0: Her yaptığı, mesela bir logo yaptıysa aman işte kontrol etme ya, bırak yapmıştır değil. Çünkü yanlış yapabiliyor, hata yapabiliyor. Ya da düzeltilmesi gereken, müdahale edilmesi gereken şeyler olabiliyor. Sorduğunuz sorulara yanlış cevap verebiliyor. İşte benim az önceki örneğimdeki gibi sonra yanlış bu, şöyle şöyle diye siz çıkışınca bu sefer ay özür dilerim diyor, biraz daha araştırma yapıyor, özür dilerim diyor. Yapay zekacığımız boynunu büküp daha fazla çalışıyor. O da öğreniyor. Çünkü onun da bu çocukluk 2 yaşında yapay zekalardan bahsediyoruz. Daha çocuklar ve öğreniyorlar. İleride çok daha fazla şey bekleyebiliriz tabii ki. Ama şu anda hata payları çok yüksek. O yüzden öyle işte sınav soruları buldum, bu sorulardan çıkacakmış, ben bunları buraya yazayım, doğru mu yanlış mı kontrol etmeniz gerekiyor. Ayrıca kişisel verilerinizi, onu beslerken kendimizle alakalı şeyler söylüyoruz tabii ki. Ama kişisel verilerin güvenliği için çok çok çok dikkat edin. Normalde kişisel verileri tutmadığını söylüyor. Ama bunu gidip de bir yerlerde kullanır mı, dikkat etmek lazım. Hatta bir ülke bu yüzden bazı yapay zeka sistemlerinin, yani bazı şeylerin kullanılmasını yasakladı. O yüzden kişisel verilerin güvenliğiyle alakalı fazladan dikkat etmemiz lazım. Var mıdır başka bir şey?
1: Güvenlik, dediğin gibi ön yargı, etik ve sosyal etkiler gibi konulara da dikkat etmek gerekiyor. Diğer disiplinlerle entegrasyonunu keşfedebiliriz. Yapay zeka birçok disipline entegre edilebiliyor.
0: Hı hı.
1: Örneğin istatistik, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerle yapay zekayı entegre ederek daha geniş bir perspektif elde edebiliyoruz.
0: Evet, kısacası mesleğiniz her neyse, aşçılık da olabilir,
1: evet,
0: öğretmenlik de olabilir, herhangi bir meslekte ben bundan nasıl yararlanabilirim mi düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Çok disiplinler arası bir şey ve her şeye cevap verebiliyor. Bir iş başlatmak için de öyle. Ama tabii ki sorgulayarak, hiçbir edindiğimiz bilgiyi sorgulanmadan zaten kabul etmiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu yardımları da birazcık düşünüp hani kendi süzgecimizden de geçirerek bizim ne işimize yarar? Her konuda illaki bir işe yarayabilir. Tasarruf yapmak konusunda da, yönetim konusunda da, yeni fikirler konusunda da her konuda bize yardımcı olabilir. O yüzden bunu hemen bulmak ve hemen harekete geçmek, hemen projelere başlamak gerekiyor.
1: Evet, bu şekilde.
0: Şimdi bizim aslında normalde projeden kastımız yapmaya çalıştığınız şeylerin, mesela ne bileyim, şunu düşünün, hep size soruyorum ya, eğer her şey mümkün olsaydı, maddi bir problem olmasaydı, ne mesleği yapmak isterdiniz? Bunun üzerine düşünüp gerçekten yapay zekayı kullanarak böyle bir şey yapılabilir mi diye sormak lazım. Yapay zekadan kaçmayalım, bir öcü değil. Evet, bazı problemleri var ama zaman içinde kendini geliştirecek ve bu bizim mesleklerimizi kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersi, ya para vererek zaman satın alıyoruz ya zaman vererek para kazanıyoruz ama aslında her ikisine ihtiyacımız var. Daha kısa sürede daha gelir elde edebilmemiz, daha kaliteli işler çıkarabilmemiz için yapay zeka gerekli. Korkmayalım, kullanalım. Ha bu arada kendi projelerinize başlayın dediğim şudur. Eğer ufacık bir video yapacaksanız bile kendinize sosyal medyada paylaşacak. Bu da eğer yapay zeka ile yapıyorsanız sizin yapay zeka ile yaptığınız ilk projeniz olacak. Lütfen bize yazın. Hiç projeler yaptınız
1: evet.
0: mı? Böyle ben de denedim, video yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım dedikleriniz varsa. Siz kendi mesleklerinizde kullanıyor musunuz? Benim mesela kuzenim oyun yazıyor, yani yazılımcı ve oyun kodluyor. ve onun da gayet işine yaramış. Eminim pek çok farklı meslekte de işe yarıyordur. Lütfen bize yazın.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Bugünkü süremizin sonuna geldik. Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi. Evet. Umarım hayatınıza dokunabilmişizdir, bir şeyler katabilmişizdir. Evet. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil,

0: 19. Bölüm Boşanmayla ilgili soru.
1: İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı Ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler. Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler. İsa onlara herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Çünkü kimisi doğuştan adımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir." "Hangi buyrukları?" diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. "Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin. Ve komşunu kendin gibi seveceksin." Genç adam, "Bunların hepsini yerine getirdim," dedi. "Daha ne eksiğim var?" İsa ona, "Eğer eksiksiz olmak istiyorsan git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle," dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. "Öyleyse kim kurtulabilir?" diye sordular. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Bunun üzerine Petrus ona, "Bak," dedi, "biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak?" İsa onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz, evet ardımdan gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.
0: 20. Bölüm Bağcı Benzetmesi.
1: Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara, "Siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm," dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara "Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?" diye sordu. "Kimse bize iş vermedi ki," dediler. Onlara "Siz de bağa gidin, çalışın," dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına "İşçileri çağır," dedi. "Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver." Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttu. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. "Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun?" İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. "Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek."
0: Bir annenin isteği.
1: O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına "Ne istiyorsun?" diye sordu. Kadın "Buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun," dedi. "Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz," diye karşılık verdi İsa. "Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?" "Evet, içebiliriz," dediler. İsa onlara "Elbette, benim kasemden içeceksiniz," dedi. "Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır." Bunu işten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. "Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi."
0: İki körün gözleri açılıyor.
1: Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı," diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı," diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Ya Rab, gözlerimiz açılsın," dediler. İsa onları acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
0: 21. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara "Karşınızdaki köye gidin," dedi. "Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek dersiniz." Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor." Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. "Davutoğluna hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozanna." İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent "Bu kimdir?" diyerek çalkandı. Kalabalıklar "Bu Celilerin Nasra kentinden peygamber İsa'dır" diyordu.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta "Davut oğluna hozanna" diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya "Bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi.
0: Meyvesiz incir ağacı.
1: İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca "Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin," dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. "İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu dağa 'Kalk denize atıl' derseniz dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz dilediğiniz her şeyi alırsınız."
0: İsa'nın yetkisi.
1: İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek bize 'Öyleyse ona niçin inanmadınız?' diyecek. Yok, eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor." İsa'ya "Bilmiyoruz" diye yanıt verdiler. İsa, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
0: İki oğul benzetmesi.
1: "Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, 'Oğlum, git bugün bağda çalış,' dedi. Oğlu, 'Gitmem,' dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, 'Olur efendim,' dedi. Ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu?" "Birincisi," diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar," dedi. "Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi. Ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız."
0: Bağ kiracıları benzetmesi.
1: Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı. Birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi "Oğlumu sayarlar" diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine "Mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım," dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler: "Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağ da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak." İsa onlara şunu sordu: "Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.
0: 22. bölüm. Düğün şöleni benzetmesi.
1: İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şöleni. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona arkadaş düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına şunun ellerini ayaklarını bağlayın dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır.
0: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
1: Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, ''Ey ikiyüzlüler'' dedi. ''Beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana.'' Ona bir dinar getirdiler. İsa, ''Bu resim, bu yazı kimin?'' diye sordu. ''Sezar'ın'' dediler. O zaman İsa, ''Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin.'' dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler.
0: Dirilişle ilgili soru.
1: Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz Musa şöyle buyurmuştu. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi. İsa onlara siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı.
0: En büyük buyruk.
1: Ferisiler İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yazanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.
0: Mesih kimin oğlu?
1: Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi: o halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinize PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.
3: Are you out there?

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: the gospel.
1: Yeah. 103.6 FM. 103.6. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.